Çok teşekkür ediyorum. Var olasınız. Emeğinize sağlık. Hoş geldiniz efendim. Zireyali sınırsız ezgiler efendim. Bir kez daha sizlerin huzurunda ekran başına hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bizi her nereden izliyorsanız bizleri yalnız bırakmayan kıymetli dostlarımıza iyi ki varsınız diyoruz. Bir kez daha sizlerle buluşmanın efendim böyle tatlı, güzel huzur ve heyecanı var. Davet ediyorum Yıldız efendim sevgili Aydan Kaya'nın buyursunlar.

0: Şahane bir ekip. Şahane insanın okudukça okuyası geliyor.
1: O zaman bu akşam bolca okuyacaksın diyelim.
0: Bolca
1: hadi.
0: Okuyalım valla. Şahane bir ekibin var. Tebrik ediyorum hepsini. Ağzınıza yüreğinize sağlık gerçekten.
1: Mehmet Han Diş Budak önderliğinde efendim şefliğinde gerçekten kıymetli yol arkadaşlarımız var olsunlar. Bir alkış Kuzeyciğim şefimiz için gelsin.
0: Aynen ben de. Akıyor. Ya yani insan böyle hani şeydir ya,
1: okudukça
0: böyle,
1: okuyası,
0: evet, okudukça
1: gelir.
0: Okuyası gelir ya, gerçekten öyle şahaneler yani.
1: Hoş geldin, sefalar getirdin. Bugün seni bir yıldızın bir ucunu alacağız, bir ucunu da ben alacağım.
0: Çok güzel bir yıldız.
1: Sen de bir yıldızsın. Aydan'ı görünce yukarıda hemen kucaklaştık, evet. 11 yıl önce.
0: 11 yıl oldu.
1: Tabii eve ziyarete geldim, çekim yaptım evde.
0: Ama bir şey söyleyeceğim, yani nasıl insan bu kadar genç kalmayı başarabilir? Yukarıda da sana söyledim bunu.
1: Gençleşmişsin dedi.
0: Allah'ım esirgesin yani, maşallah, subhanallah. Gerçekten yani, hakikaten ya. Bence kalp canımsın güzelliği bu, biliyor
1: Allah
0: musunuz
1: Züleyha? Allah razı olsun,
0: çok gerçekten
1: teşekkür ediyorum. Sen de öylesin. Tam 11 yıl önce efendim TRT1'de İyi Fikir, evet, programını sunarken sevgili Aydan'a konuk olmuştuk.
0: Evet.
1: O zaman daha bebişler yoktu,
0: yoktu,
1: daha yoktu, evlilik,
0: evet,
1: yoktu.
0: Evet.
1: Artık çok güzel bir anne olmuş.
0: Evet, iki tane Allah bağışlarsa bir kızım, bir oğlum var.
1: Ellerimizden öper.
0: Evet. 3,5 ve 5,5 yaşında.
1: Büyümüşler artık ya.
0: Büyüdüler.
1: Zor zamanları, uykusuz geceleri atlattın diye düşünüyorum.
0: Yani kısmen ama hala bir hani o gece sendromları anneler çok iyi bilir. Sen de öyle. Sen de yürekten bir annesin. Canımsın. Biliyorum.
1: Yeğenlerden biliyoruz. Aynen 20 küsür
0: öyle.
1: Yeğen var.
0: Aynen. Çok zor ama dünyanın hiçbir şekilde tarif edilemez bir duygusu bu.
1: Rabbim dileyen herkese nasip etsin.
0: Amin.
1: Onlara hayırlı ömürler versin.
0: Amin.
1: Hayırlı evlat, amin, olmalarını nasip eylesin.
0: Amin.
1: Büyümek de elbette büyür insan, evet, bir şekilde ama hayırlı olmak da kıymetli ve önemli.
0: Kesinlikle
1: İnşallah öyle.
0: Öyle
1: olsunlar.
0: Ya bir de şeye çok müsaade edersen bir şey söylemek
1: lütfen,
0: istiyorum.
1: Lütfen lütfen.
0: Bu günümüzde son yıllarda bakıyorum böyle isimler hep çok Avrupalaştı bizde. İşte değişik değişik isimler koyuyorlar ya. Ben Türk isimleri koydum. Çok seviyorum. Böyle Ottomus'tan.
1: Neydi evlatlarının adı?
0: Fatih Teoman,
1: maşallah,
0: ve Hanzade.
1: Ah.
0: Hani hakikaten böyle bize yakışır isimler olsun ya. Bakıyorum böyle çok alengirli isimler duyuyorum. Üzülüyorum da yani hani biz çok güzel isimler olan
1: bir ülkeyiz. Sen geleneksel bir kadınsın,
0: evet,
1: Aydan.
0: Evet.
1: Yani pop stardan gelen, evet, bir hikayen, başlayan bir yolculuğun,
0: evet,
1: var. Ama seni tanıdığım zaman da zaten bunu söylemiştim. Sen geleneksel bir kadınsın.
0: Evet, evet.
1: Aslında her ne kadar ekran önünde modern olsak da, modern giysek de, şarkılar daha modern olsak da içinde Anadolu kadını taşıyorsun.
0: Kesinlikle evde şuradan bağlanıp hani hadi gelin falan diye.
1: O hallerini ben biliyorum.
0: Evet, vallahi öyle yani, gerçekten öyle. Çok da memnunum bu halimden ya.
1: Ben de çok memnunum. Seni bu halinle seviyoruz. Bir kez daha yıldızda bırakıyoruz, ardından seni soluklandıracağım.
0: Öyle mi? Peki.
1: Buyursunlar.
0: Peki efendim.
1: Ya da sevgili Aydan
0: seve
1: Kaya'nın.
0: Seve.

0: sen artık yalnız değilsin.
1: Evet.
0: Evli değilim. Ve çocuklu.
1: Evli kısmı değil ama çocuklu kısmı okey. Tabii. Çocukları yaptım, sonra yolları ayırdık. Ama tabii ki hani babalarına çok ciddi saygım var. Çok seviyorum onu. Dostluğumuz çok güzel,
0: güzel
1: devam ediyor.
0: Ne güzel, dostunuz devam ediyor.
1: Kesinlikle evlatlarımız var, olması gerektiği gibi. Ama çocuklarımla ve annemle böyle şahane bir
0: hayatım
1: var. Anne
0: yanında çok kıymetli.
1: Annem de yanımda. Çok güzel şu an her şey benim için.
0: O zaman ben hemen şöyle baştan alsam. İki evladınla beraber çocuklarının babası.
1: Evet.
0: Yine çocukların hayatının tam
1: kesinlikle.
0: Orta
1: tam
0: yerinde.
1: Ortasında.
0: Şahane.
1: Aynen öyle.
0: Çünkü daha çok küçükler. Büyümeleri,
1: evet,
0: onlarla evet. beraber hemhal olmaları da gerekiyor
1: kesinlikle
0: zaten.
1: Kesinlikle öyle.
0: Seni şöyle küçük bir soluklandıracağım.
1: Bir tane artık evet. Lütfen sen söyle. Dinleyeyim artık.
0: Canımsın.
1: Hadi lütfen.
0: Seni küçük bir soluklandırıyorum. Yıldız'la
1: lütfen.
0: Buluşacağız.
1: Peki. Yıldız'la buluşalım.
0: Buyursunlar efendim. Şöyle bir üzülme diyelim. Yusuf Güleser'i hemen ardından insan sevmez mi diyeceğiz ama Yıldız'da 10 dakika sonra kadar tekrar sevgili Aydan Kaya ile buluşacağız. Buyursunlar.

0: Çok teşekkür ediyorum, var olasınız. Aydancığım, seni yıldız alırken kendime has tarzım ve eseri yorumlayış şeklimle.
1: Çok güzeldi.
0: Bu bana özgü.
1: Yo, çok güzeldi. Çünkü hakikaten yani hepimizin aslında tarzı var ve her şarkıyı, her eseri kendimize göre yorumluyoruz. Ben de öyle.
0: Yani ben kendime göre
1: Çok
0: yorumluyorum. İstediğim
1: güzel.
0: gibi, yani bu formda seviyorum.
1: Ben
0: Al
1: senin
0: işte.
1: tarzını seviyorum. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten seviyorum senin tarzını. Çok da güzeldi bence.
0: Canımsın, çok teşekkür
1: Gayet iyiydi.
0: ediyorum.
1: Hatta bende bir fikir oluştu. Dedim ki ben de mi böyle okusam acaba ilerleyen günlerde bunu?
0: Olur, akustik eserler şu ara
1: Evet.
0: revaçta biliyorsun.
1: Evet.
0: Hazır sen böyle evinin bir köşesinde de tatlı tatlı güzel bir küçük stüdyo yapıp şahane
1: Aslında
0: olmaz mı?
1: evet. Düşünüyorum. Yani böyle bir projemiz var. Bakalım
0: Süper.
1: hayırlısı
0: Sen
1: önümüzdeki günlerde.
0: yaparsın. O güzel
1: İnşallah.
0: gözlerinle,
1: Yerim
0: bu
1: seni.
0: güzel kalbinle yaparsın sen bunu.
1: Canımsın.
0: Seni seviyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Duruşunu hiç bozmayanlardansın. Bu yüzden de değerlisin.
1: Ya çok teşekkür
0: Seni
1: ederim.
0: şöyle yıldızda bırakıyorum.
1: Peki.
0: İki
1: Yıldızlı
0: eser sonra
1: kalıyorum.
0: seni rahatsız
1: Peki.
0: edeceğim.
1: Estağfurullah.
0: Buyursunlar efendim, ben balkondan seyrediyorum. Sevgili
1: Peki.
0: Aydan Kaya.

0: Yüreğinize sağlık. Vallahi.
1: Senin de nefesine sağlık. Ben geldim tabii seni yalnız bırakayım diye. Ne kadar güzel içten yorumluyorsun böyle.
0: Çok teşekkür ederim ama bence Coşkun Sabah'ın en güzel şarkılarından bir tanesi. Yani insan şey diyor, ne yazmış yahu? Hani bir Selami Şahin, kesinlikle, bir Coşkun Sabah, bunlar nasıl yazılır ya?
1: Tabii ustaları özlüyoruz. Onların yorumu çok bambaşka. Şimdi hali hazırda onların eserleri başka sanatçılar, başka yorumcular tarafından yorumlandığında da bir kısım şöyle diyor. Aa evet, yeniliğe açığız ve bunu seviyoruz. Bir kısmı da hayır ya, bunu ustalardan başka kimse söylemesin diyor. Böyle arafta kalanlar da var. Sen ne düşünüyorsun bu hususta?
0: Ya hakkını vererek ve kendi yorumuyla okuyan herkese ben çok saygı duyuyorum. Çünkü evet, onlar gibi yorumlamamız mümkün değil elbette ki. Mesela bir Sezen Aksu şarkısını Sezen Aksu gibi okuyabilir miyiz? Ya da bir Selami Şahin'i. Ama hakkını vererek, onu hissederek, o duyguyla okuyabiliyorsan bence hani okusunlar ya. Okumak için yapıldı bu şarkı.
1: Tabii canım, bizler de yorumlayacağız, evet, elbette diyelim.
0: Biz de söyleyeceğiz.
1: Şöyle senden hemen bir müsaade isteyeceğim.
0: Estağfurullah, çok
1: sonra
0: mutlu
1: artık
0: olurum.
1: Son bloğa doğru geleceğiz.
0: Öyle
1: son
0: mi?
1: Blokta da senden iki eserle veda edeceğiz.
0: Peki.
1: Ben şöyle
0: nasıl
1: bir 90'lara
0: isterseniz
1: uzanacağım, geleceğim.
0: Hadi bakalım o zaman.
1: Çok teşekkür ediyorum. Buyurunuz. Sen seversin 2000'leri, 90'ları, milenyum çağlarını.
0: Çok.
1: Son bir dedikodu da yapalım bakalım. O Pop Store'da neler olmuş, neler bitmiş. Belki bize tüyolar verir. Buyursunlar efendim. Nar çiçeğim diyeceğiz.

0: Çok teşekkür ediyorum. Aydancığım keyfin yerinde galiba. Baktım huşu içinde. Sen
1: vallahi
0: de eşlik ediyorsun.
1: Bir de çok severim bu şarkıyı. Geleyim mi?
0: Gel gel gel gel.
1: Geldim.

0: Gel gel.
1: Geliyorum.
0: Sensiz olur mu bu yıldız bugün?
1: Çok, çok sevdiğim bir şarkıydı bu arada. Çok güzel söyledin.
0: Sahnende yorumladığın eserlerden mi? Bizim,
1: evet.
0: Bizim repertuarımızda aslında vardı. Uzun zamandır da söylemiyorduk. Kaza sen geliyorsun böyle milenyum çağı falan deyince beraber yorumlayalım da istemiştim.
1: Çok sevdiğim bir şarkıdır. Şahane söyledim bu arada.
0: Çok
1: gerçekten.
0: Teşekkür ediyorum. Var olasın. Şöyle bize bir dedikodu versene 2000'lerden.
1: Neyle ilgili? Nasıl bir
0: popstardayken nasıl oluyordu?
1: Bak,
0: çok merak ediyorum.
1: Bak çok taze bir bilgi. Geçtiğimiz günlerde... Deniz Seki biliyorsun gitti, Dominik'e gitti Bayhan'ın yanına.
0: Aa,
1: 12 sene, 13 sene sonra bir buluştular. Barış imzaladılar. O günden beri de biz de böyle nefes alamıyoruz. Çünkü canlı yayında Deniz Seki dedi ki ben aslında orada sevgili arkadaşım Aydın'ın hakkı yendiği için gittim. O çok iyi okumuştu, sen o hafta kötü okumuştun dedi. Bayhan da kabul etti bunu canlı yayında. Falan böyle herkes hani... Çok yeni bir bilgi mesela.
0: Peki,
1: yıllar sonra gelen adalet.
0: Yıllar sonra gelen adalet ama o dönem yıpranmışlığın, üzüntün. Şimdi dönüp baktığında ne hissediyor Aydan Kaya?
1: Ya valla bazen hani bazı şeyler olması gerekir ya, yaşanması gerekir ve seni olgunlaştırır. Bir noktaya taşır işte, büyütür filan. Onlar olmalıymış. Büyüttü. Tabii ki çok kırgınlıklarım da var. Kırıldığım noktalar da var ama Deniz mesela çok sevdiğim bir arkadaşım, görüşüyorum. Bayhan öyle, keza görüşüyorum. Selçuk'la görüşüyorum falan. Görüştüğüm arkadaşlarım var ama çok kırıldığım, gönlümün çok kırık olduğu taraflar, insanlar da var.
0: Armağan Çağlayan desem.
1: Armağan'ı çok severim. Hatta çok üzülmüştüm hastalandığında falan da aradım. Biz ama hiçbir zaman Armağan'la çok samimi değildik. Yani bizim hiçbir zaman böyle çok samimi bir ilişkimiz olmadı. Bizim orada en samimi olduğumuz bir Deniz, diğeri de Ercan abiydi. Ercan Saatçı'ydı. Ahmet abiyle keza öyle samimiydik falan. Ama en samimi olduklarım o ikisiydi. Yani Armağan'la hiçbir zaman böyle çok samimi olmadık. Ama tabii ki görüşüyoruz. Akıl aldığım zamanlar oldu. Birlikte proje yaptık. Elveda derken filan mesela.
0: İşte sen dizide de Rüyalarda Buluşuruz muydu dizinin
1: tabii,
0: adı?
1: Tabii Rüyalarda bir Buluşuruz, aldın. Elveda derken, Tatlı Hayat, bir sürü. En son Leyla işte geçtiğimiz dönem. Zaten oyunculuk mezunuyum. Ama bakalım ya, var bir şeyler.
0: Sen şöyle önümüzdeki sezon seni hayal ediyorum dizilerde
1: ya,
0: tabii ki.
1: Sen bunu söyleyince oluyor biliyor musun? Öyle bir totemim var sende ilgili. Gerçekten bak, samimi söylüyorum.
0: Önümüzdeki sezon seni göreceğiz Aydancığım.
1: Ciddi misin?
0: Züleyha dediydi diyeceksin.
1: Peki ziyarete gelecek misin?
0: Geleceğim tabii
1: söz
0: ki sete.
1: Mü?
0: Söz bırakır
1: tamam,
0: mıyım seni?
1: Peki anlaştık.
0: Yıldız'da seni bırakıyorum ama seni yalnız bırakmıyorum hiçbir
1: öyle
0: zaman.
1: Öyle mi? Peki
0: tabii ki.
1: Tamam, şahanesin.
0: Buyursunlar efendim Aydan Kaya.
1: Şahanesin.

0: senin o güzel kalbini seveyim. Beni ağırladığın için çok teşekkür ediyorum. Tüm ekibine, şahane orkestrana, şahane bir ekip beni ağırladı. Çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz, var olasın. Onca hengamenin arasında iki evladını şöyle bıraktın hemen usul usul. İki saat ne de olsa gel. Allah razı olsun. İyi ki geldin, bizleri mest ettin. Beraber veda edeceğiz. 40 yıllık kâhne diyeceğiz. Şöyle uzanacağız senin en sevdiğin zamanlara. Kuşkusuz bu eseri de çok seviyorsun.
0: Çok severim gerçekten. Hele senden.
1: Var olasın. Beraber söyleyeceğiz bunu.
0: Peki. Ben vedamız orada bizim. Eşlik edebilir
1: Hayır,
0: miyim?
1: Hayır, buradan eşlik
0: burada
1: ediyorsun. Peki. Veda ediyoruz
0: peki,
1: artık.
0: Peki, veda ediyoruz.
1: Efendim, bu hafta sevgili Aydan Kaya'yla beraberdik. Sesi bizleri aldı, götürdü. Umarım sizleri de ekran başında mest etmişti. Bizler yine değerli bir konukla sizlerin huzurunda olacağız. Önümüzdeki hafta o vakte deyin kendinize. Güzel bakın. Allah'a emanetsiniz.

0: Elinize gönlünüze sağlık arkadaşlar. Sevgili izleyenlerimiz, Serkan Çağrı sahnesine, TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Yine çok özel ve çok güzel bir programda sizlerle birlikteyiz. Bugün yine birlikte dinleyeceğimiz güzel şarkılar var programımızda. Gönlüne sağlık Ece.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Harika
1: Sizlerin de
0: seslendirdin.
1: öyle.
0: İki şarkı da muhteşem şarkıydı zaten. Bir tanesi bilsem ki Serdar Ortaç'ın vazgeçilmez şarkılarından
1: Gerçekten
0: biridir.
1: öyle. Aynen.
0: Arkasından zaten söze ne gerek var? Ben sende tutukluk aldım, her şeyi anlatıyor.
1: Evet.
0: Zaten bu iki şarkı birbirine o kadar güzel kontrast oldu ki,
1: Evet.
0: değil mi? Arka arkaya gelmesi benim çok
1: Birbirlerine yakıştılar arda
0: birbirlerine
1: arda.
0: yakıştılar. Senin sesine de çok yakıştı bu
1: Çok
0: arada.
1: teşekkür ediyorum. Çok
0: Harikasın.
1: sağ olun.
0: Evet, bugün de programımızda böyle güzel güzel şarkılar, türküler var. Böyle değişik yolculuklar yapacağız müzik aracılığıyla. Bazen Balkanlarda, bazen Anadolu'da, bazen dünyanın farklı bir yerine gideceğiz. Elimizden geldiğince sevgili izleyenlerimize en güzel sesleri duyurmak için programımızda gayret göstereceğiz.
1: Tabii
0: Ben
1: ki.
0: şöyle bir Rumeli'ye doğru açılayım klarnetimle. Rumeli'den
1: Muhteşem
0: bir
1: olur.
0: şöyle bir
1: Muhteşem.
0: nefes verelim Rumeli'ye. Bakalım ne gelecek? Bülbülüm altın kafeste gelecek tabii ki.
1: Hemen gelsin.
0: Buyurun arkadaşlar.

0: Çok sağ olun arkadaşlar. Evet,
1: Bravo.
0: hislendik biraz değil mi?
1: Çok.
0: Elinize sağlık. Mehmet, nasıl geliyorsun öyle ya? Vallahi billahi. Hani bazen şey olur ya böyle. Çalarken elde değil çalmamak. O
1: Değil
0: kadar
1: mi?
0: güzel motive oluyorum ki Mehmet'in çaldığından, Şevket'in
1: Evet.
0: çaldığından. Tabii ki tartışılmaz bir isim biliyorsun. Yerine
1: Evet.
0: kimler
1: Evet.
0: geldi, kimler ama dolduramadı.
1: Evet.
0: Yusuf Ali'nin sesiyle, sazıyla. Yusuf Ali'ye bir
1: Evet.
0: alkış yapalım ya.
1: Evet. Bravo
0: Evet.
1: Yusuf Ali.
0: Yani bu arada Balkanlara gittik. Tabii ki bugün programımız içinde birkaç noktaya daha uğrayacağız Balkanlar demişken. Buradan bütün Balkanlardaki bizi izleyen tüm hemşerilerimize, vatandaşlarımıza selamlarımızı en kalbi duygularla buradaki güzel olan bütün hislerimizi gönderiyoruz. Onlar biliyorsunuz çok aslında zoru başardılar. Ece, şunu söylemek istiyorum. Vatan sınırları içinde yaşamakla dışında yaşamak arasında çok büyük fark var. Yani geçen gün bir yerde sohbette Suzan kardeş söyledi. O kadar çok anlamlı bir şey söyledi ki o güne kadar tabii ki bunu biliyorum ama o söylediği sözde böyle bir durdum ve derin bir düşünceye daldım aslında söylediğinden. Ne dedi biliyor musun? Biz bir okulla Türklüğümüzü, bir cami ile Müslümanlığımızı koruduk dedi. Balkanlardan bahsederken. Bu çok önemli bir şey. Gerçekten önemli bir
1: Hem
0: şey.
1: önemli hem
0: Yani
1: zor.
0: kültürün izlerini bir yerde korumak, yaşatmak, gelenekleri, görenekleri, her şeyi var edebilmek, sürdürebilmek çok zor iş.
1: Çok
0: O yüzden
1: zor.
0: çok teşekkür ediyoruz. Bizim kültürümüzü her nerede kim nasıl yaşatıyor, nasıl özveriyle o işi koruyorsa bütün duygularına ortak oluyoruz ve buradan hepimiz, bütün dostlarımla beraber selamlarımızı göndererek hemen sözü çok uzatmayacağım. Çünkü sırada bugün çok güzel şarkılarımız var dedik. Sevgili izleyenlerimizi de fazla merakta bekletmeyelim. Anonsları alalım.
1: Evet, önce senden başka kimsem yok diyeceğiz.
0: Tamam.
1: Harika bir Bülent
0: Bülent
1: Özdemir
0: Özdemir.
1: şarkısı. Sonrasında da Seni Sevmediğim Yalan, o
0: Selami
1: da
0: Şahin.
1: bir Selami Şahin şarkısı.
0: Buyurun.

0: Harikasınız arkadaşlar. Gönlünüze
1: Teşekkürler.
0: sağlık.
1: Harikasınız.
0: Gerçekten iki tane muhteşem şarkı ki aslında birbirlerini de çok yakından takip ediyorlar sözleri itibariyle. Senden başka kimsem yok diyor. Diğeri de seni sevmediğim yalan diyor.

0: Baktığın zaman aslında ikisi de aynı duygunun etrafında
1: Evet.
0: dolaşıyor, öyle değil mi?
1: İkisi de aşk duygusunu buram buram yaşatıyor bizlere.
0: Aklıma şu geldi Ece. Hepimizin hayatında böyle mutlaka bir kendisini ifade eden bir şarkısı vardır. Yani biz küçükken hatırlıyorum hep böyle bu benim şarkım diye şarkılar
1: Evet.
0: kodlanırdı. Yani bir şarkı çıktığı zaman mesela şöyle diyelim. Bir türkü çıkar. O türkü dedemin türküsü, ben biliyorum. Yani hangi türkü o işte? Yeşil başlı Göğel Ördek türküsünü dedem sürekli böyle aklına geldiği zaman bu benim türküm derdi. Babam mesela rahmetli Ahlayar türküsünü, Yücel Erzen'in bestesini, onu çok severdi. Herkesin kendisini aslında anlatan ya da kendi duygularına terciman
1: İyi
0: olan
1: gelen, değil mi
0: böyle bir
1: belki de?
0: şarkısı vardır.
1: Evet.
0: Yani hepimiz aslında bir takım tutar gibi de bir şarkı tutarız. Yani
1: Evet.
0: kendimizi iyi hissettiğimiz, bizim söylemek istediğimiz duyguları, cümleleri içinde bulduğumuz.
1: Senin var mıdır böyle bu yani şarkı bende çok özel dediğin bir
0: Ben de
1: eser?
0: olmaz olur mu? Tabii. Ben de derdimi dökersem derin dereye Aşık Veysel'in türküsünde mesela kendimi nedensiz bir şekilde ağlamaklı buluyorum. O türkü girdiği zaman veya çaldığımız zaman bir anda o benim bam telime dokunuyor. Yani olabiliyor işte. Yani bazı
1: Evet.
0: şarkılar, türküler insanla özdeşleşiyor ve onun duygularına temas ediyor. Yoğun bir şekilde temas ediyor. Bende de mesela Aşık Veysel'in o türküsü çalındığında veya çaldığımda gözlerim dolar
1: Evet,
0: böyle,
1: müthiş bir
0: ağlamaklı
1: türkü
0: olurum.
1: ama evet.
0: Tabii ki Aşık Veysel zaten hani sözleri itibariyle, müziği itibariyle dünyaya mal olmuş çok özel bir isim. Bizim de gururumuz, her yerde, dünyanın her yerinde gururla bahsettiğimiz ozanımız. İyi ki ülkemizde böyle ozanlar yetişti, böyle ozanlar yetişiyor. Her zaman onları bize açtıkları yolda, tuttukları ışıkla, minnetle anmaya
1: Takip
0: devam
1: edeceğiz,
0: edeceğiz.
1: evet.
0: Evet, şimdi devam edelim. Seni çok yormak istemiyorum ama iki tane çok güzel
1: Çok
0: türkümüz var.
1: yumuşak, evet.
0: Çok güzel
1: Çok güzel.
0: türkümüz var. Yine göç içinde olan,
1: Evet.
0: göçün duygusunu bize anlatacak göçmen kızı diyeceğiz.
1: Diyelim.
0: Arkasından da birazcık hareketlenelim diyorum böyle Şinanari ile, olur mu?
1: Harika olur.
0: Biz çünkü bu Şinanari türküsü de bizde çok ayrı özel bir yeri vardır. Türküden Sevgiye Grup Laç'ın albümünün en çok sevilen o yıllarda 94'te yaptığı bir türküydü. Ve bunu da aslında bestesiyle ilgili bazı şeyler var da burada anlatmak istemiyorum. Bestecisi çok yakından tanıdığım, çok kıymetli bizim şefimiz Kültür Bakanlığı Türk Halk Müziği Devlet Korosu'nda Uğur Kaya abimizin. Yani bunu Serkan'cığım hiçbir yere not ettirmemiştim, hiçbir yere kaydettirmemiştim ama benim ismimin geçmediği ama kayıtlarda farklı isimlerle anıldığı bir eser oldu dedi. Onu da burada söylemiş olalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Buyurun Göçmen Kızı.

0: Çok güzeldi. Gönlüne sağlık.
1: Çok
0: Harika.
1: teşekkür
0: Ama
1: ederim.
0: durmayalım. Bak çok güzel bir enerji oluştu hepimizde. Bunu devam ettirelim. Şimdi güzel bir Balkan şarkısı var ki bu Roka Mandolina diye biliniyor. Türkçe adaptasyon sözlerini de kim yazdı?
1: Ebru Çağrı yazmış.
0: Ebru Çağrı da buradan söz yazarı olarak
1: Selamlar
0: bir
1: olsun
0: dinlesin
1: buradan.
0: bakalım bizim bu
1: Hay hay.
0: yorumumuzu.
1: Dinlesin.
0: Hadi buyurun arkadaşlar.

0: Vay be Ece, neymişsin sen böyle? Harikasın vallahi, bravo.
1: Sözler güzel olunca
0: vallahi
1: insan güzel söylüyor.
0: Birazcık şey değil mi böyle sözlerde?
1: Esprili, çok
0: esprili güzel. Esprili sözler olduğu
1: neşeli.
0: İçin. Tabii biz bunları uzun zaman evvel Rumeli Band diye bir projemiz vardı. Bu Rumeli Band projesinin içinde Türkiye'nin çeşitli yerlerinde konser veriyoruz. Tabii ki orijinal dillerinde olan çok güzel böyle bunun gibi bir sürü türküler var, şarkılar var. Ama istedik ki birazcık da herkesin anlayacağı, yani evet, özellikle ülkemizdeki konserlerde herkesin anlayacağı bir dilde olsun. Yani bu melodileri onlara da dinletebilelim. Öyle bir uygulama yapmıştık. O zaman da şarkı sözü aradığımız, böyle çok yoğun bir şekilde şarkı sözü aradığımız bir dönemde baktım bu parçayı Ebru çok sevmişti. Dedi ki ben buna söz yazdım. Bir bakalım dedik sözleri.
1: Güzel, harika.
0: Ondan sonra da böyle işte sözler oturdu.
1: Çok güzel olmuş. Hem güncel olmuş hem esprili.
0: Aynen.
1: Çok güzel.
0: Şimdi seni birazcık dinlendirelim.
1: Tabii.
0: Ben de şöyle bugün Rumeli'den çok uzaklaşamadık,
1: evet,
0: çıkamadık ama bir tane de ben nefes vereyim ve öyle noktalayalım istiyorum.
1: Süper.
0: Rumeli denilince tabii ki olmazsa olmazlardan biridir. Başucu türkülerinden biridir Rumeli'nin. Kırmızı Gül'ün Ali Var diyeceğiz. Bu türküyü de ben çok severim mesela bütün konserlerimizde enstrümantal olarak seslendiriyorum. Şimdi de sevgili izleyenlerimize duyuralım, dinletelim. Buyurun.

0: Allah Allah.
1: Bravo.
0: Gönlünüze sağlık arkadaşlar.
1: Harikasınız, harika.
0: Çok güzel ya. Öyle değil mi?
1: Harikasınız.
0: Yani
1: İyi
0: Kırmızı
1: ki varsınız.
0: Gül o kadar güzel bir türkü ki yani insanın buna anonim diyesi gelmiyor. O kadar güzel türküler var ki.
1: İçten değil mi böyle?
0: Nasıl buldun sen?
1: Muhteşemdi ya. Bayılıyorum
0: yorum yap
1: size.
0: Şöyle bizi
1: vallahi
0: şey,
1: iyi ki varsınız. Ne diyeyim? En baştan başlayayım. İyi ki sizi tanıdım. Muhteşemsiniz.
0: Canım
1: vallahi
0: benim.
1: Sizle müzik
0: biz
1: yapmak
0: öyle
1: güzel
0: tanıdık.
1: Ki. Öyle keyifli ki. Bir de dinliyorum arada.
0: Ya.
1: Böyle bir mutluluk olamaz.
0: Sağ olasın. O zaman müzik yapalım.
1: Yine yapa devam edelim.
0: Şimdi çok güzel türküler, şarkılar yaptık. Şimdi de şöyle bir sanat müziğinin en çok sevilenlerinden
1: çok,
0: bugün sevgili izleyenlerimize
1: hiç
0: söyleyelim.
1: Hiç bıkmadığımız, hemen söyleyelim.
0: Buyurun.

0: Teşekkürler arkadaşlar. Hepinizin eline sağlık. Evet Ece, iki tane yine çok güzel sanat müziğinden de harika, çok sevilen böyle iki tane şarkıyı seslendirdik ve programın sonuna geldik. Bu hafta için çok teşekkür ediyoruz. O güzel sesini, o güzel nefesini
1: Ben de
0: bizlerle
1: hepinize
0: ve
1: teşekkür
0: sevgili
1: ediyorum.
0: izleyenlerimizle
1: Ben de aynı
0: paylaştığın için.
1: şekilde.
0: Bu hafta senin için de iyi geçti
1: Çok çok
0: zannediyorum.
1: keyifliydi.
0: Evet arkadaşlar, çok sağ olun. Hepinize teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, bu haftaki programımız da sona erdi. Ama bir sonraki programımızda yine çok güzel şarkılarla, türkülerle, dünyadan müziklerle burada olmaya devam edeceğiz. Bizleri izlediğiniz için, bize vakit ayırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki görüşmemize kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

0: İnsanlar şaşırıyorlar. Ben sahnede bambaşka bir hale bürünüyorum. Çünkü zaten normal hayatta öyle olsam yani
1: sahneye bir şey kalmayacak.
0: Sahneye bir şey kalmayacak. Evet. Yani onları da gizliyoruz. Yani sahneye dönüyoruz.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok ilginç bir müzik grubunu ağırlıyorum. Hakkı Brothers.

0: Serkan'cığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Sizler de hoş geldiniz.
1: Hoş
0: Allah'ım.
1: bulduk.
0: Simo. Çok ilginç, çok yaratıcı bir müzik oldu. Biz de programımızda, normalde Virtüözite programında vokal olan grupları normalde konsept gereği ağırlamıyoruz. Ama sizin yapmış olduğunuz çok özel bir proje. Simo'nun sesi bir enstrüman gibi bir efektif yer alıyor. Alan öyle, sen öyle. Çok değişik bir şey. Bu fikir nasıl oluştu? Bir de üçünüz kardeşsiniz. Bu fikir daha önceden var mıydı? Bir hayaliniz miydi? Nasıl oluştu? Ne zaman kuruldu? Haki Brothers.
1: Evet Muhammedciğim, öncelikle çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığın için. Şöyle aslında yani müzik doğal bir gelişim. Yani üç kardeşin arasındaki o sohbetler, o günlük yaşam, günlük hayatın yansıtması bu. Ne zamandan başladı inan belli bir tarihi yok. Çünkü biz hepimiz böyle bir arada olduğumuz zaman evde olursa ya da stüdyoda olursa bir bakıyoruz herkes enstrümanın başına bir şeyler deniyoruz. Şimdi biz mi yaptık bunu? Çok büyük bir kelime, ağır bir kelime. Biz aslında şöyle elektronik müzik canlı enstrümanlarla beraber bir araya getirdiğimiz bir konsept. Ne kadar biliyorsun kolay iş değil çünkü elektronik müziğin o
0: Tabii.
1: enerjisi falan canlı enstrümanların o enerjiyi o baskı içinde kaybolabiliyor. Biz oldukça enstrümanların sesleri, vokal sesleri bizdeki canlı enstrümanların kayıp olmaması şartıyla o müzikleri sunmaya çalışıyoruz. Yani günlük hayatımızı yaşıyoruz. Böyle şey değil. Aslında müziğimiz tamamen onu yansıtması. O yüzden bu deneyim öyle oluyor. Üç kardeşin arasındaki diyalog gibi.
0: Bir de yanlış anlamadıysam siz anlık bir düzenleme yapıyorsunuz. Aynı anda
1: Doğrudur, evet.
0: çalıyorsunuz. Mesela aynı eseri bir daha çaldığınız zaman başka bir aranje olmuş oluyor aslında. Belli bir
1: Aynen öyle.
0: çerçevenin haricinde başka aranje oluyor. Mesela ben dinlerken şunu hissettim açıkçası. Bir seyahatteymişim gibi, bir yolculuktaymışım gibi. Ve hani böyle bir tren yolculuğuna binersin. Gider ve sürekli gittiğin zaman da sürekli manzara değişir, başka şeyler yaşarsın. Bu öyle bir şeydi. Çok ilginç bir deneyim aslında. Ve ayrıca bu konsepte bir kulaklık konsepti var. Bu konsepte dahil olan bir şey mi yoksa sadece birbirinizi duymak için olan bir şey mi? Tabii ki birbirinizi duymak için yapıyorsunuz ama bir özelliği de varmış gibi geliyor bana.
1: Aslında evet yani bu kulaklık mevzusu yani stüdyodan gelen bir şey. Üçümüz sürekli dediğim gibi en çok zamanımızı stüdyo geçirdiğimiz için biz hep kulaklıklarla çalışıyoruz. O ses kalitenin en güzel şeklinde kaybı yaşamadan o kulaklıklarla yaşıyoruz. Ve müziğimizi o şekilde yapıyoruz. Dediğim gibi yolculuk meselesine gelsek kesinlikle öyle. Çünkü bizim zaten geldiğimiz ülkeden buraya kadar yolculuğu yansıtması, hikayeleri, günlükleri aslında her şey içinde var bu müziğin içinde. O yüzden hani oldukça dediğim gibi biz bir konuyu konuşuyormuş gibi müziğimizi de öyle
0: Evet,
1: yapıyoruz. O
0: evet.
1: yüzden pek de böyle düzenleme canlı olması da büyük bir avantaj bizim için. Çünkü o anlık yaşama belki tekrar yaparsak aynısı olmayabilir. Elektronik müziğin özelliği de bu aslında live looping yapması. Bizim için bir avantaj çünkü herkesin iki tane enstrüman çalabilmesi, bir yandan piyanoyu tekrarlayıp klarnete geçiyorum. Aynı zamanda klarnetin bazı notaları kaydederek piyano üzerinde ya da keyboard'un üzerinde geçiyorum, bir sesler çalıyorum. Keza Simo için, keza Alan için.
0: Evet.
1: Herkesin böyle bir şeyi var, bir çalışma masası var. O çalışma masası, üç çalışma masası bir araya gelince böyle bir sound ortaya çıkıyor ve
0: Çok güzel bir şey olmuş. Ben şahsen
1: çok
0: çok beğendim.
1: teşekkür
0: Eminim ki
1: ederim.
0: de çok
1: Teşekkür
0: zaten
1: ederim.
0: beğeniyorlardır. Hazır sizi bulmuşken zaten hep berabersiniz. Sürekli sizi birinizi bulmuşken birinizi bulmuş gibi olacağız.
1: Evet öyle.
0: Hazır bulmuşken bir parça daha dinlemek isteriz. Ne dinliyoruz?
1: Olur. Yolculuğu deyince bir aklımıza büyük üstad Neşet Ertaş'ın parçası, şarkısı geldi.
2: Evet, çok güzel bir eser
1: Onu çalalım
2: gerçekten.
1: mı arkadaşlar? Neredesin sen
0: Neredesin
1: çalıyorsun
0: çok
1: sen?
0: güzel. Çok
1: Çok
0: güzel
1: güzel
0: şarkı.
1: olur.
0: Çok da güzel bir anı olur. Hatırayı anmış oluruz.
1: Aynen.
0: Buyurun. Büyük heyecanla,
1: Haydi
0: büyük bir
1: bakalım.
0: zevkle dinliyoruz.

0: Ellerinize sağlık, emeklerinize sağlık, duygunuza
1: Teşekkürler.
0: sağlık. Harika, çok güzel. Simo, çok güzel bir sesin var
1: Çok teşekkür
0: gerçekten.
1: ederim. Çok sağ ol.
0: Enstrüman gibi. Zaten ses bir enstrümandır.

0: Ama yani senin gerçekten bir enstrüman gibi.
1: Teşekkür ederim. İyi ki varsın.
0: Sesine sağlık. Alan duygun harika. Çok
1: Teşekkür
0: tebrik
1: ederim.
0: ediyorum.
1: Çok sağ ol.
0: Serkan'cığım senin de nefesine sağlık. Bu projenin içinde bir kültürel şeyler hissediyorum aynı zamanda. Etnik tarz hissediyorum. Zaten bir kültürel de bir durumunuz var. Siz yapmış olduğunuz konserlerde, projelerde bunları hep bir sentez içinde aslında bulunduruyorsunuz. Hani senin bildiğim kadarıyla yaptığın müzik tarzında hem kendi kültürünü, hem Türk kültürünü, hem Avrupa kültürünü bir araya getirip bir sentez diyorsun sen bunu. Bunun hakkında nasıl başarıyorsun bunu?
1: Yani Muhammedciğim, şimdi bu müziği hakikaten yaşamak lazım. Yani müzik bir hayat gibi, o günleri yaşadığında tamamen içten gelen bir şey oluyor. Dediğin gibi yani ben Avrupa'da olsa, Amerika'da olsa bir maceralarım oldu. Keza kardeşlerim için de aynı şey. Bu kültür karışımı aslında güzel bir tarafı var. Bir identity crisis, bir kimlik problemi yaşıyormuş gibi, ama aynı zamanda bir zenginlik aslında baktığın zaman. O yüzden birkaç dilde şarkıları, sözleri, şiirleri ekliyoruz müziğe. Biz bunu hakikaten yaşayarak yapıyoruz. İçimizden yaşadığımız o kültürleri yansıtmaya çalışıyoruz. Güzel oluyorsa ne mutlu
0: Çok
1: bize.
0: güzel oluyor. Çok çok güzel yakıştırıyorsunuz.
1: Çok teşekkür.
0: Bir de sizin In The Studio diye bir projeniz var. Buna ben de yer aldım. Çok etkileyici bir proje, ilginç bir proje. Bundan biraz bahsetmeni isterim.
1: In The Studio Project, Türkiye'nin ilk stüdyo konsepti gerçekleştirdik. Aslında kulaklık oradan
0: İlk
1: geliyor.
0: oradan
1: Biz
0: çıktı, değil mi?
1: evet, biz orada hem müzisyenler kulaklıklarla hem seyirciyle birlikte o anı en kaliteli ses deneyimi sağlıyoruz. Çok güzel bir proje. O bizim için hakikaten Hucky Brothers'ın bir kimliğinin bir parçası o proje. Aynı zamanda çeşitli çeşitli değerli müzisyenler ağırladık. Siz de onlardan bir tanesisiniz. Çok güzel bir
0: Teşekkür ederim.
1: müzik yaptık, meşk yaptık. Harika oldu. In The Studio aslında oradan o kulaklık ses deneyimi oradan geliyor ve biz dediğim gibi orada daha çok konser tadında küçük bir canlı oturumlar yapıyoruz.
0: Çok keyifli proje.
1: Şu an önümüzdeki günlerde biraz o konsepti biraz dışarıya doğru bir hedefimiz var. Bir albüm çalışması. Nihayet yapalım mı albüm
2: Evet.
1: arkadaşla
2: Şey
1: tanımla?
2: olacak. Out of studio. Değil
1: Aynen.
2: mi?
1: Stüdyonun uzakta bir şey deneyim sağlayacağız. Ne kadar kolay bilmiyorum. Biliyorsunuz dışarıda çok
0: Evet.
1: zor bir şartlar oluyor, ama inşallah o da güzel bir
0: Siz üç
1: deneyim olur.
0: kardeş ya da üç müzisyen, üç sanatçı çok başarılısınız. Enerjiniz zaten harika. Hepinizi de bireysel tanıyorum. Karakterleriniz de çok güzel. İnsan olarak da çok iyisiniz. O yüzden yapacağınız işler her zaman başarılı zaten. Yani iyi bir yüreğe sahip olan bir insanın hiçbir zaman başarısız bir şeye sahip olacağını sanmıyorum. O yüzden yapacağınız bütün projelerde başarı, şans dilemiyorum size. Çünkü zaten şansın ve başarının size ihtiyacı var
1: Çok
0: bence.
1: teşekkür
0: Sizler gerçekten
1: ederim.
0: çok değerlisiniz.
1: Çok
0: Hem
1: teşekkür
0: ülkemiz için de
1: ederim.
0: çok değerlisiniz. Çünkü çok başarılı ve ülkemizin yararına, gerçekten ülkenin yararına, dünyanın yararına birçok güzel projelerde bulunuyorsunuz. Eksik olmayın.
1: Çok
0: Her zaman
1: teşekkür ederiz.
0: daim olun. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum.
1: Biz
0: Çok
1: teşekkür
0: mutlu
1: ediyoruz.
0: oldum.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Virtüosite programı çok farklı bir konsept oldu. Ben çok mutlu oldum program adına. İzleyenler adına eminim ki onlar da çok sevmişlerdir. Ama
1: Bir final.
0: finalde beraber çalıyoruz. Ama
1: Evet.
0: ben nasıl çalacağımı bilmiyorum. Ben de bir kulaklık takıyorum şimdi.
1: Kulaklık şart.
0: Harika.
1: Artık
0: O zaman
1: ondan sonra. Evet.
0: deneyelim.
1: Olur.
0: Buyurun.
1: Haydi bakalım.

0: taşın üstü.
1: Efendim, Hacı Taşan Usta'nın bizlere mirası Sondur Taşan.
0: Zencereden bakıyorum, roman almış okuyorum. Kekine yaçalım.
2: Zamane bu akşam TRT Müzik'te.

0: bazen şaşırıyorlar. Ben sahnede bambaşka bir hale bürünüyorum. Çünkü zaten normal hayatta öyle olsam yani
1: sahneye bir şey kalmayacak.
0: Sahneye bir şey kalmayacak. Evet. Yani onları da gizliyoruz yani sahneye bırakıyoruz.

0: yeni yayın döneminde yepyeni programlarla TRT Müzik'teyiz.
1: Ben Emre Dayıoğlu. Dünyanın en güzel coğrafyalarının birinde, Anadolu'da sandıktan hiç çıkarılmamış gibi eski kokan, kimselerin bilmediği türkülerin, ezgilerin ve dansların peşindeyim. Gerçeğin ve güzelin sesini aradığım bu yolculukta Anadolu'nun ücra köylerine gidecek ve sadelikteki zarafeti arayacağım.

0: ettirmişsiniz. Ya teyze, defa elime aldım. Bir sağ elimle vurayım diyorum, bir sol elimle vurayım diyorum, bir parmaklarımla vurayım diyorum. Sana yetişeceğim diye. Ne diyeceğimi şaşırdım, maşallahın var.
1: Cemil yavur yatırma diyorum.
0: Ha?
1: Kucağına yatırma.
0: Kucağıma yatırdıydım gari de Allah'tan yeter etti. Def çalmayı kimden öğrendin?
2: Kendi kendime öğrendim.
0: Kendi kendini öğrenmemişsindir, biri göstermiştir.
2: Hayır, gösteren olmadı, kendime öğrendim.
0: Maşallahın var vallahi ya. Peki hiç öğrettin mi kimseye?
2: Öğretmedim.
0: Bundan sonra öğret gari.
2: Kimi öğreteceğim yani, kimse de def çalma yok mu?
0: Çocuklarına, torunlarına öğret.
2: Torunlar yok. Hep yaz... yabanda.
0: Doğrudur. Kıyafet cümbüşü, renk cümbüşü, oyunlarınıza, figürlerinize hepsi yansımış. Harika ötesi. Yormadıysak sizi, ben yoruldum, ellerim yoruldu da. Neyse, defçi sağlam. Hangini çalacaksın?
2: Ben canım istediğinde onu çalarım.
0: Hadi madem, buyurun sizi alalım yerinize.

0: Yaşayın, var olun. Sesinize, emeğinize sağlık. Koca ustalar.
1: Sağ ol hocam.
0: Selendi havalarını içime çektim. Kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim öncelikle. Ne kadar dinamik ezgiler ustam.
2: Evet.
0: Sağ olun, var olun. Isınmışken bir türkü daha istesek hangi türküyü söylemek istersiniz?
3: Selendi Gırık Hava.
0: Selendi Gırıklama Havası.
3: Evet, Gırıklama Havası.
0: Hadi çalalım o zaman, buyurun.

0: Sağ olun, var olun. Sesinize, yüreğinize sağlık. Sayın ustam, usta çırak ilişkisiyle bugünlere kadar getirdiğiniz bu kültür hakkında neler söylemek istersiniz? Çünkü o kadar dolu ki.
1: Vallahi biz bu geleneğimizi, göreneğimizi ta yıllardan beri, yüzyıllardan beri böyle devam edip gidiyoruz.
0: Ne kadar güzel ya. Bugüne kadar, bu yıllara kadar gelmesi çok önemli.
1: Aynen öyle.
0: Ustalar, sizin saz çalış stiliniz de farklı. Bir böyle sanki savaşa gidiyor gibi veya bir yeri fethetmeye gidiyorcasına mızrap vuruyorsunuz. Gerçekten çok farklı stiliniz var. Demin de söyledim, ısınmışken bir eser daha ben dinlemek isterim sizden. Ne çalmak istersiniz?
2: Eskin Deresi ile devam edelim.
0: Ben onu duydum sanki. Eskin dereleri dardır,
2: evet, geçilmez. Dardır geçilmez. Aynen. Soğuktur suları, bir yudum içilmez.
0: Hadi bakalım, bir yudum içilmez. Buyurun.

0: Sesinize, yüreğinize, sazlarınıza da sağlık ustalarım. Selendi'nin suyunu içtik, havasını içimize doldurduk. Sayın ustam, bu yörede oyunlardan bahsedebilir misin? Genellikle ne tarz oyunlar oynanır erkeklerde?
1: Efendim, şimdi buralarda İslamoğlu, bunlar Zeybek. Ona benzer yine Geviz Pazarı. Bizim buralarda işte Kütahya'nın en batı ilçeleri, Manisa'nın en doğu ilçeleri, bunların kültürleri birbirine birazcık yakın.
0: Selendi zaten onun bir için, kültürel nokta.
1: Aynen, aynen. Hemen hemen de merkezi sayılır. İşte Kütahya'nın sonu, Manisa'nın en doğusu. Kültürlerimiz birbirine karışıyor.
0: Şimdi o zaman

0: Sağ olun, var olun. Beni bu müzik sevdası Selen diye getirdi, sizlerle buluşturdu. Beni kabul ettiğiniz için, yarenliğinize ortak ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
1: Biz de size teşekkür ederiz.
0: Hoş bulduk. Benim bekleriz. Selen diye hazır gelmişken şu Gediz Pazarı'dır benim pazarım diyelim. Zaten burası kültürel dağılımın noktası.
1: Evet hocam.
0: Bir yanı Gediz, bir yanı Simav. Bir yanı Kula. Gelirken hepsini keşfettim. Bir de şöyle Gediz Pazarı'dır benim pazarım diyelim.
2: Hadi bakalım.
0: Ben deybemi sırtıma takayım, sonra

0: gibi.
1: Heybeme bu hafta Manisa Selendi Yörüklerinin eşsiz türkülerini ve oyunlarını kattı. Var olun koca yörükler, var olun. Müzik hepimizin ortak paydası. Müzikle kalın, hoş kalın.

su azizdir, berekettir, arındıran, temizleyen, geliştirendir. Sonu yokmuşçasına harcadığımız su, her geçen gün azalıyor, biraz daha kirleniyor. Oysa gıdayı korumak, toprağı ve suyu korumakla başlıyor. Doğru kullanırsak yeryüzü kaynakları herkesi besler, herkese yeter. Su kuyuları açan, su kemerleri ve çeşmeler yapan, eşsiz bir milletin evlatları olan bizler, bugün de doğru planlamalarla su kaynaklarımızı korumaya devam ediyoruz. Çünkü su hayattır. Su gıda demektir. İsraf etmeden ve kimseyi geride bırakmadan kaynakları doğru ve verimli kullanabiliriz. Yaşamın her alanında azalt, yeniden kullan ve değiştir stratejileriyle tüketim alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz. Yaşama dair iyiliklerin, güzelliklerin, umutların tükenmemesi için suda sıfır kayıp. Türkiye yüzyılına bir damla da sen ol.

0: başın üstünde.
1: Efendim, Hacı Taşan Usta'nın bizlere mirası Sondur Taşan.
0: Zencereden bakıyorum, roman almış okuyorum. Kekine ya çalım.
2: Zamane bu akşam TRT Müzik'te.

0: İnsanlar şaşırıyorlar. Ben sahnede bambaşka bir hale bürünüyorum. Çünkü zaten normal hayatta öyle olsam yani
1: sahneye bir şey kalmayacak.
0: Sahneye bir şey kalmayacak. Evet. Yani onları da gizliyoruz yani sahneye doğru.

0: başın üstü.
1: Efendim Hacı Taşan Usta'nın bizlere mirası Sondur Taşan.
0: Pencereden bakıyorum, roman almış okuyorum.
2: Zamane bu akşam TRT Müzik'te. Yok.

0: İnsanlar şaşırıyorlar. Ben sahnede bambaşka bir hale bürünüyorum. Çünkü zaten normal hayatta öyle olsam yani
1: sahneye bir şey kalmayacak.
0: Sahneye bir şey kalmayacak. Evet. Yani onları da gizliyoruz yani sahneye dönüyoruz.

0: Sadece telefona bakıyordum.
1: Hava sıcaktı. Şuradan şuraya kassız giderim dedim.
2: Saatlerdir yoldayım. Şurada eve ne kaldı diye kendimi zorladım.
1: Kasksız olmayı, rüzgarı hissetmeyi özgürlük sanmıştım. Ama hata yapmışım.
2: Durup bir 10 dakika dinlenmeye üşendim. Kendime biraz fazla güvendim. Hata yapmışım.
0: Hiçbir şey duymuyordum. Bir adım daha attım. Meğer büyük bir hata yapmışım.
2: Ben o gün şanslıydım.
3: Ülkemizde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında en büyük pay %99'da insana aittir. Onun için diyoruz ki trafikte küçük hata yoktur. Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım.

0: İnsanlar şaşırıyorlar. Ben sahnede bambaşka bir hale bürünüyorum. Çünkü zaten normal hayatta öyle olsam yani
1: sahneye bir şey kalmayacak.
0: Sahneye bir şey kalmayacak. Evet. Yani onları da gizliyoruz. Yani sahneye dönüyoruz.

0: Başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum.

0: Bu beni bitiriyor.
1: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
2: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: başın üstü.
1: Efendim Hacı Taşan Usta'nın bizlere mirası Sondur Taşan.
0: Tencereden bakıyorum, roman almış okuyorum. Kekine yer çalıp
2: Zamane bu akşam TRT Müzik'te.

0: bundan şaşırıyorlar. Ben sahnede bambaşka bir hale bürünüyorum. Çünkü zaten normal hayatta öyle olsam yani
1: sahneye bir şey kalmayacak.
0: Sahneye bir şey kalmayacak. Evet. Yani onları da gizliyoruz yani sahneye dönüyoruz.

0: taşın üstü.
1: Efendim, Hacı Taşan Usta'nın bizlere mirası Sondur Taşan.
0: Zencereden bakıyor, roman almış okuyor. Kekine yaçalım.
2: Zamane bu akşam TRT Müzik'te.

0: İnsanlar şaşırıyorlar. Ben sahnede bambaşka bir hale bürünüyorum. Çünkü zaten normal hayatta öyle olsam yani
1: sahneye bir şey kalmayacak.
0: Sahneye bir şey kalmayacak. Evet. Yani onları da gizliyoruz yani sahneye dönüyoruz.

Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

0: Leyla Pece Kaplan. Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tam zamanlı flüt öğrencisiyim.
1: Bir yararam gibi böyle nefes aldım, tuttum, sonra başladım gibi düşünebiliriz.
0: Her gün Lüleburgaz'dan Edirne'ye okuluma gidiyorum. Toplamda 160 kilometreye gidip geliyorum.
2: Keyifli bu yolculuk.
0: Evet, sevdiğim işi yapacak olmanın verdiği bir istek de var aslında.
3: Tatlı Notalar, Cumartesi TRT Müzik'te.

0: kesmedim.
1: Mahzuni Şerif'in müzik mirasını taşıyan Yiğit Mahzuni.
0: Mahzuni bu dünyada ölüm var, ölüm var, ölüm müdür canlılar.
1: Ve zarif yorumuyla Şeyda Karadeniz.
0: Deniz.

0: TRT Müzik ekranlarından, Melike ile Müziğin Ritmi programından ve ben Melike Öcalan'dan herkese merhabalar efendim. Yine müzik dolu bir gün olacak. Yine notalarla dans edeceğiz ama aynı zamanda kelimeleri çok güzel bir şekilde dans ettireceğiz. Çünkü kelimeleri de çok güzel dans ettiren, 10 parmağında 10 marifet, koltuğunun altında birden fazla karpuzu olan çok kıymetli hem de çok güzel bir hanımefendi konuğum var. Ömür Gedik, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Melike'ciğim. Güzel konuştun, çok teşekkür ederim.
0: Olanları söyle. Söyledim.
1: Çok sağ olasın.
0: Fazlası vardır, eksiği yoktur diye düşünüyorum.
1: Çok
0: gerçekler
1: güzelsin.
0: Bunlar.
1: Çok
0: bir
1: güzelsin.
0: Kolunun altı. Çok teşekkür ederim. Çok zarifsin. Bir kolun biz böyle gidermişiz. Çok güzel çıkarız ama doğruları söyle.
1: Ama doğru olunca susun.
0: Aynen. Bir kolunu kaldırmanı rica edeceğim. Karpuzlara bakmak için diye. hem çok iyi bir okuldan mezunsun. Hem çok başarılı bir gazetecisin. Hem aynı zamanda iyi bir televizyoncusun. Hem de iyi bir solistsin, müzisyensin diyebilir miyiz? Konuşuruz çünkü müzik konuşuyoruz. Bugün bir müzik kanalındayız ve bir müzik programı sunuyoruz. Biliyorsun ki gerçekleştiriyoruz. Müziğin ritmi Ömür Gedik'in ritmiyle atacak bugün. Bugün biraz daha fazla müzikal kimliğinle
1: tabii
0: benimle
1: ki
0: Berabersin. Bu gökkuşağının içerisinde müzik hangi renk senin için?
1: Müzik aslında herkes sonradan başladı gibi düşünse de benim neredeyse ortaokula başladığım zamanlar klasik piyano eğitimiyle başladım. Ve sanırım İstanbul'da Melike ne kadar koro varsa hepsini de söylemişimdir. Önce Erenköy Kız Sesi'nin korosunda 6 yıl çok sesli koroda söyledim. Sonra İstanbul Avrupa Korosu var. Gökçen Koro'yla çok uzun yıllar çalıştım. Ve Boğaziçi Üniversitesi'nde bizim Türkiye'de sanırım tek çok sesli rock korosu Mavi Topluluk'ta.

0: Okuldan mezun oldum 5 sene. Oradan sonrasında bir 10 sene de orada söyledim. Yani müzik hayatım hep içindeydi. Ama profesyonel olarak ilk maxi single'ımı bundan 16 yıl önce çıkardım. Bir Teoman düeti vardı Sezen Aksu şarkısına. Burak Kut'la bir düetimiz vardı ve Halil Sezai'yle bugün programda da seslendireceğim Paramparça'yı. İlk öyle güzel bir maxi single'la çıktım. Sonrasında da şimdi bu aralar ağırlıklı olarak sözlerini kendi yazdığım şarkıları seslendiriyorum ama coverları da çok seviyorum. Özellikle 80'ler, 90'lar vazgeçilmezim diyebilirim.
1: Onlar sana çok yakışıyor bu arada.
0: Seviyorum,
1: Coverlar
0: evet.
1: da çok yakışıyor.
0: O oranın duygusunu seviyorum. 90'lı yıllar aynı zamanda bir his, bir duygu seli gibi geliyor bana. Şu andaki şarkılar da çok güzel ama orada başka bir şey varmış.
1: Gibi.
0: Hala gibi
1: Bir
0: ve var
1: büyüsü var
0: bence de.
1: oranın.
0: Var var
1: Bunu
0: kesinlikle.
1: zaman zaman programlarda da konuşuyoruz. Çok yeni genç arkadaşlarımızla da konuşuyoruz. Onlar da hala 90'lar diyor. O yıllardan bu yıllara gelenlerle de konuşuyoruz. Ne var bilmiyoruz ama yani o dönemin duygusu mu, müziği mi,
0: Şey var.
1: teknolojisi mi, bir şey bize çok iyi geldi ve daha çok uzun yıllar boyunca da çok iyi gelecek gibi görünüyor.
0: Kesinlikle öyle.
1: Seni
0: Kesinlikle
1: dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla, yanlışsam düzelt lütfen. Bir kere özgür ruhlu bir kadın olduğunu düşünüyorum.
0: öyleyim.
1: Birincisi. İkincisi de
0: Evet.
1: kimseyle yarışı olmadan kendi kendine yarışan ve kendisini aşmaya çalışan, her seferinde kendi rekorunu egale etmeye çalışan bir karakter olarak düşünüyorum. Azla yetinmeyip farklı farklı tatlardan lezzetleri alan ve sunan bir insan gibi geliyorsun bana. O yüzden belki birden fazla işi
0: Evet.
1: iyi yapıyorsun.
0: Çok güzel söyledim. Ben aslında biraz sıkılgan yapımdan dolayı da hani dedin ya onu da yapıyor, bunu da yapıyor gibi görünüyorum ama çok çalışkanım bir kere. Hani hayat kendim bildim bileli okulda da öyleydim. Hani o inek denen öğrencilerdendim. Çok çalışırdım. Yani uyumadım ve yemek yemediğim zamanların hepsinde ben bir şeyle uğraşıyor oluyorum hayatta. İşte ya müzik oluyor ya yazılar oluyor, gazete oluyor. Ağırlıklı olarak hayvan hakları oluyor.
1: Evet.
0: O hayatımın çok merkezinde
1: Değineceğim ona
0: özellikle bu son
1: kesinlikle.
0: yıllarda. Ama müzik hep vardı dediğim gibi. Konserlere gitmeyi de çok seviyorum. Hani insan kariyerinde belli bir yere geldikten sonra şarkıcılar birbirlerinin konserlerine çok gitmezler ama ben nerede bulsam çünkü her konserde bir şey öğrendiğimi düşünüyorum. Her solistten, her sahneden, her dans figüründen bir şey öğrendiğimi düşünen biriyim. O yüzden çok takip ederim, çok çalışırım. Başkalarını hiç kıskanmam ama kendimi geliştirmeyi çok önemserim. Başkalarının iyilikleri, güzellikleri, yaptığı güzel şeyler hep hoşuma gider. O yüzden dediğin gibi öyle çok yarış halinde biri değilim. Hiçbir zaman olmadım hayatımda.
1: Evet, doğru gözlemlemişim o
0: Evet,
1: zaman.
0: çok doğru gözlemlemişsin.
1: Peki, o zaman sen konserlere gitmeyi de çok seviyorsun.
0: Evet.
1: Çok güzel yerlerde de sahne alıyorsun ama bugün müziğin ritminde seni bol bol dinleyeceğiz canlı performanslarınla. Müzik direktörümüz Tolga Kılıç eşliğinde. Hemen
0: Efsane isim.
1: evet, hemen ilkiyle başlayalım.
0: Tamam.
1: Ömür Gedik canlı canlı bugün bizlere, yani sizlere seslenecek müziğin ritminden.

0: Müzik aslında hayatımda hep vardı dedin az evet. önce. Ve ilk albüm mü? Maxi Single.
1: Maxi Single. 3 şarkı vardı.
0: Orada çok efsane isimlerle evet. bir araya geldin. Okuldan arkadaş mıydınız yoksa?
1: Teoman da okuldan evet. arkadaşım. Onu rica ettim. Hiç kırmadı zaten. Çok güzel bir sesi. Söz ve müzik Sezen Aksu'ya. Top dedik orada kalpon. Hatta çok dalga geçtiler benimle. Şarkıya bak Sezen Aksu sözleri. Ve de çok anlamlı. Hani hop dedik orada kalpon. Portakal'ın bir asıl sözlerine bakıldığında müthiş bir şarkı bence. Teoman'la cet yaptık. Ozan Doğulu ve Ozan Çolakoğlu'yla çalıştık aranjelerde de. Çok bence efsane bir maxi single'dı o.
0: Efsane isimler gerçekten.
1: Evet, çok çok özel isimler vardı. Burak Kut'la da bir Fikret Kızılok parçası yapmıştık birlikte. Halil Sezai'nin sözlerini kendine ait, bestesi de Saki Çimen'e ait paramparça. O çok tuttu. Çok fazla konser evet. yaptım paramparça sayesinde.
0: Benim de çok sevdiğim şarkılardan
1: çok, çok
0: bir
1: tanesi. Çok güzel bir şarkı gerçekten. Çok özel bir şarkı. Sonrasında bir Albano diyetim var. Bir hem İtalyancası hem Türkçesi. O benim hayatımda çok özeldir. Çünkü Albano'nun kendi stüdyosunda, kendi evinde İtalya'da kaydettik.
0: Müthiş.
1: Türkçeyi de öğrettik ona. Bayağı da güzel Türkçe söyledi.
0: Sen İtalyanca'yı öğrendin mi ya da biliyor muydun?
1: Buradaki İtalyan arkadaşlarımla o şarkı özelinde çalıştım. Sonra Albano Türkiye'ye geldi. Klibi de İstanbul'da çektik ve İstanbul'un o eski İstanbul'un bütün güzelliklerinde çok özel bir çalışmaydı benim için. O unutulmazlarım arasında.
0: Bence harika. Gerçekten evet. böyle şey gibi hani her an belki işte bu senede bir şarkı yapayım, bu senede bir albüm yapayım. Olmasa da çalışmalara imza attığın zamanlarda böyle bir arşiv olabilecek nitelikte çalışmalara evet. imza atıyorsun diye gözlemliyorum.
1: Eskiden daha daha az sıklıkta şarkı yapıyorduk ama şu anda neredeyse 3-4 ayda bir yeni şarkılar yapmaya çalışıyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla algoritmada evet. sık üreteni daha çok destekliyor. Tabii doğrusu bu mu çok emin değilim. Daha sindire sindire daha... Daha özenle bir şeyler yapmak lazım. Özensiz olduğunu söylemiyorum ama bu kadar sık herkes öyle yapıyor bu arada. Sadece ben değil. 2-3 ayda evet. bir yeni şarkılar çıkarıyorlar. Bu bizim yeni dönemin getirdiği bir zorunluluk diye düşünüyorum ben.
0: Şimdi aslında geçmiş çalışmaları ben hani şu anda her zaman güncel olabilecek bir maxi single ama neden sordum gündemde olmadığı halde? Oradan buraya bir müzik yolculuğu dersek eğer yani daha doğrusu senin hayatının içerisinde böyle birçok yollar var. Rotanı müziğe çevirdiğin kısmına baktığımızda artık kendi bestelerimi söylüyorum.
1: Evet özellikle sözleri besteler müzisyenlere ait oluyor ama sözleri özellikle kendime ait şarkıları söylüyorum.
0: Bu zamanla mı evrildi? Yani hani böyle genelde müzisyenlerde ya da işte sanatçılarda çocuk yaşta böyle bir kendini bildim bileli değil de bilmediği zamanlardan gelen bir durum vardır. Sen de zamanla mı evrildi? Kendini geç mi keşfettin bu anlamda?
1: Aslında öyle. İngiliz edebiyatı mezunuyum. Yani edebiyat aslında Shakespeare'e uyarladığın zaman çok buraya uymuyor ama evet. sonuçta hani söz cambazlı bir de yaklaşık 25 yıllık bir gazetecilik geçmişim evet. var. Sürekli yazılar yazarak işte televizyonculuk aslında sözlerle oynamayı çok seviyorum. Ve tecrübe olarak da o tarafta kuvvetliyim. O yüzden söz yazarlığı daha rahat yapabildiğim şey. Besteleri işi bilenlere bırakıyorum ama.

0: İşi bilenlerle de yakın temaslısın zaten.
1: Evet. Erkek arkadaşım da Ferhat Göçer.
0: Evet, evet.
1: Yine Türkiye'nin çok kıymetli isimlerinden bir tanesi, müzisyenlerinden bir tanesi. Bu kadar işi bilenle de bu kadar yakın temas olursa zorlanmazsın diye düşünüyorum.
2: Tabii çok fikir alıyorum kendisinden. Onun bir şarkısını henüz söylemedim ama ileride bir tane bir şarkımız ortak, Özlüyorum ikimizi, sözler benim, müziği onun. Öyle çok fazla geçmişte yaptığımız ortak çalışma yok. Bir tek o var sanırım ama ileride olur inşallah tabii
1: ki. Tamam, heyecanla bekliyoruz. Evet. Ama bugün Ferhat Göçer yerine Tolga Kılıç'la.
2: Evet, tamam, Tolga bir tane.
1: Konserimize devam ediyoruz. Evet.

0: Ömürgedik ritmi tutmaya devam ediyoruz. Bir ritim olsan ne olurdun?
1: Hareketli bir şey olurdum.
0: Değil
1: Slow
0: mi?
1: şarkıları söylüyorum ama herhalde sen ilk başta dedin ya hani hareketli bir yerde. Slow şarkının yarısından sonra sıkılmaya başlıyorum. Hareketli şarkılara bayılıyorum. Rock müzik dinlemeyi çok seviyorum. O yüzden kesin hareketli bir şey olurdum.
0: Rock and roll bir ruhum var gibi duruyor zaten.
1: Bana zamanında şey söylemişlerdi. Ben ilk müziğe başladığımda rock söylemek istiyorum dedim. Hı hı. Sonra ismini vermeyeceğim yapımcılarımızdan bir tanesi. Sen dedi git aynaya bak dedi. Çok rock söyleyecek gibi.
0: Bebek yüzü.
1: Güzel. Böyle bir hani şey böyle sert falan öyle durmuyorum. Hakikaten sesim de daha

0: Yumuşak rock için çok uygun olmuyor. Bayılıyorum rock söylemeye ve rock müzik dinlemeye ve hala değişmiyor. Hani eskiden diyorlardı ya rock müzik ölecek, kalmayacak. Bence ölümsüz olacak. Ömrün sonuna kadar devam edecek müziklerin içinde rock geliyor. Hiç
1: bence
0: rock'n'roll
1: asla ölmez. Benim kesinlikle. De bebek yüzümün altında.
0: Var mı sende?
1: Evet.
0: Bende içimizde neler var değil mi?
1: Hiç kimse tahmin etmiyor ama öyle bir ruhum var. Peki kelimelerden bahsettin. Kelimelerle oynamayı çok seviyorum dedin. Hem İngiliz edebiyatı mezunusun, hem televizyoncusun, hem gazetecisin, en önemlisi zaten yazarsın. Şimdi de söz yazıyorsun uzun zamandır. Televizyonda da uzun yıllar senin çok sevdiğimiz sezon programlarını takip ettik ama benim unutamadığım sinema programı. Yeah. Ondan bahsedeceğim ama ben de hep seyircimize söylerken işte şarkıları söylüyoruz, sunuyoruz, eşlik ediyoruz filan ama ben de mesleğim gereği herhalde kelimelerle dans ediyorum diyorum ve çok seviyorum kelimelerle oynamayı. Birazcık televizyoncuysan ve sunucuysan da bence işin imzası orada. Yani kesinlikle. Kendine özgü kelimelerinde diye düşünüyorum. Senin o sinema programın bence kült olmuş programlardan bir tanesiydi. Çok uzun zamanda devam etti. Şu an günümüzde var olan izlediğimiz programı ertesi gün hatırlamayabiliyoruz ama senin bazı bölümlerin benim hafızamdadır. Tekrar düşünüyor musun? Bu tip bir program.
0: Ben Melike çok isterim, çok severek yapmıştım. Yapımcılığını yapmıştım, kurgusuna kadar işin içindeydim. Sanırım konuk almadım. Türkiye'de oyuncu ve yönetmen kalmadı. Hatta yurt dışından da Daniel Craig ve Brad Pitt dahil.
1: İşte.
0: Ya.
1: Bak işte, onu yapmayacağım.
0: Onun için bir daha. Son klibimde Brad Pitt'i oynattım yapay zekayla. Ne yapayım artık?
1: Bir şey söyleyeceğim. Burada ben kaldım, farkında mısınız? Brad Pitt'i oynattım dedi. Hiç yoktur öyle kıskançlıklarım. Bak beni bilen tanıyan
0: burada
1: tanıyor.
0: Burada ben de kıskanırdım ama.
1: Burada bir dedim ki yani kıskanmakla neden ben yoktum? Gelse miydim? Set ne zamanda arasında kaldım?
0: Brad Pitt'le bir Cannes Film Festivali'nde bir de Los Angeles'ta o Bay ve Bayan Smith filminin zamanında röportaj yapma imkanı buldum. Cannes Film Festivali'nde birebirdik. İşte, Bay ve Bayan Smith'te Angelina Jolie de vardı. O ilk zamanları, o filmin ilk çıktığı zamanlar.
1: Hayır, niye gelmiş?
0: Nasıl?
1: Ya niye gelmiş? Hani Brad tek başına da gelir.
0: Bize şey imzalattılar röportaja girerken. O zaman işte aşk söylentileri falan dolanıyor. Bay ve Bayan Smith, Mr. and Mrs. Smith filminin. Girerken özel hayatla ilgili hiçbir şey sormayacaksınız. Sorarsanız dışarı alınırsınız ve asla o röportajı yayınlayamazsınız bulunduğunuz kurumda diye. İlk hayatımda ilk defa bunu yaşamıştım. Girerken bir öyle sözleşme imzaladım. Hiçbirimiz hiçbir şey soramadık tabii. Filmle ilgili sorduk çıktık ama çok farklı bir deneyimdi. Gerçekten güzeldi.
1: Şahane yani. Evet. Bence hem televizyonculuk tarihine hem de senin
0: yani
1: kariyerine.
0: Yani sinemaya böyle. Daniel Craig de İstanbul'a gelmişti. James Bond'u çektikleri zaman da bir tek benim programıma konuk oldu. O da çok özeldi. Çok özlüyorum o programı.
1: Çok güzel.
0: Ratinglerde de yani 20'lerde 30'lardaydı. İnanılır gibi değil sonuçta. Bir kültür sanat programı baktığında ama gerek kurgusuyla gerek konuklarıyla, konukların zenginliğiyle bir de sinema o zamanlar çok daha fazla gidilen, daha gündemde olan bir sanat dalıydı. Şu anda maalesef özellikle pandemiden sonra ve dijital platformların çıkmasından sonra biraz can çekişiyor. Çok üzülerek söylüyorum bunu.
1: Ne yazık ki.
0: Ama Allah'tan oyuncular bir şekilde dijital platformlardaki dizilerde, filmlerde yine karşımıza çıkıyorlar. Onlardan mahrum kalmıyoruz ama eski bir böyle sinemaya gitme kültürü maalesef kalmadı.
1: Evet, ne yazık ki öyle oldu. Evet. Ama senin programın kesinlikle benim için hala devam etmesi gereken şahane Türk televizyon tarihinin en güzel programlarından bir tanesi. Biz de bunun hatırına sana bir sürpriz yapmak istedik ve Brad Pitt'i getirdik. Böyle devam edermişiz. Hayır, Brad Pitt'i getirmedik efendim. Ama inşallah bir gün o da olur. Bakın olanlar olmuş. Nazar boncukları
0: imiş. Ancak yapay zekayla artık biliyorsun. Yapay zekayla her şey oluyor. Onun için klibe koyduk, güzel oldu ama.
1: Tamam, o klibi izleyeceğim. İzle. Hemen çekim sonrası klibi izliyorum ama önce senin güzel sesini dinlemek istiyorum.
0: Teşekkürler.

0: kafamda bir sürü soru var ama ben hala Brad Pitt'i konuşmak istiyorum diye. Kanda yürürken ağladım dedin değil mi az önce Brad Pitt'in röportajından
1: ben,
0: sonra mı?
1: Normalde bu hayranlıkları falan çok anlamam. Çok da anlamlı bulmam. Böyle bıyık altından da gülerim niye bu kadar daha. Ama
0: ben de.
1: Yani ama Brad Pitt konusunda ben de o başka bir insana dönüşü veriyorum. Gerçekten böyle gözlerimden yaş gelmişti. Sevinçten insan ağlar mı? Onu yaşadım. O da Brad Pitt'le olmuştu.
0: Ben de ağlardım gerçekten. Hani artık evrene bir manifest mi artık neyse ben de gönderiyorum.
1: Evet, evet.
0: Bir şekilde sen denk gelmişsin ben de denk gelmek çok isterim diye.
1: İnşallah.
0: Evrene böyle ne gönderiyorduk bir şeyler gönderiyoruz.
1: Manifest.
0: Manifestliyorum yani bir şekilde manifestliyorum. Şimdi sahneden bahsetmek istiyorum biraz. Burada canlı performanslarını zaten arka arkaya dinliyoruz gayet keyifli. Bol bol sahne yapıyorsun.
1: Yapıyorum.
0: Ben bir tanesine gelmiştim. Çok keyifliydi.
1: Bayağı oldu. Eskiden geldin biliyorum. Çok da güzeldi. Çok teşekkür ederim. Yine bekliyorum ama çok değişti çünkü her şey sahnede artık. Biraz işin içine dansçı arkadaşlarımız girdi. Ben de onlarla bazı şeyler çalıştım.
0: Harika.
1: Birlikte böyle senkronize bir şeyler yapıyoruz. Genellikle hızlı şarkıların olduğu, hareketli, böyle enerjisi bol konserler oluyor.
0: Tahmin ediyorum.
1: Yani oraya evrildi diyebilirim.
0: Sahne şovu da sana çok yakışan bir şey bence. Öyle düşünüyorum, öyle hissediyorum.
1: Onu yapmaya çalışıyorum. Ona özen gösteriyorum son zamanlarda, son bir iki yıldır.
0: En kısa zamanda seve koşa koşa
1: Bodrum'da
0: geleceğim.
1: Bekliyorum.
0: Evet, Bodrum'da geleceğim.
1: Evet.
0: Şimdi olmazsa olmaz bahsetmek için can attığım bir konu diyebilirim. Çünkü benim de hassas noktam. Gerçek anlamda bir hayvan seversin. Bunu benim için aslında normal insanın hayvansever olması gerekiyor. Yani bunu bir ayrıcalık olarak sunmamak gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Ama sadece seviyorum diyenlerden de değilsin. Böyle elini taşın altına koyup can hıraş savaşıyorsun aslında
1: evet.
0: Bununla.
1: Çocukluğumdan beri hayvanları çok seviyorum ve onların hakları için küçükken bile işte at arabasında bir ata vurdukları zaman babamın elini tutarken işte bu atı alalım biz alalım falan diye koşturan böyle bir çocuktum. Sonrasında da hep hayvan derneklerine yardım ettim. Hep bu konuda duyarlıydım. Ama 15 yıl önce de Haçiko Derneği'ni kurdum. Kurucu başkanıyım. Hala devam ediyorum başkanlığına. Himayemizde yaklaşık 300-400

0: tane kedi ve köpek var. Sokak hayvanı hepsi. Yani bu sayı gerçekten yorucu. Çünkü her birine özenle bakıyoruz. Böyle hani bir barınağa attık, orada sadece yemek, su veriyoruz gibi düşünülmesin. Her biri çok değerli. 300-400 de çok yüksek bir sayı aslında. İki tane de eşeğimiz var. Onun dışında
1: Çok
0: evet, çok
1: tatlı.
0: tatlılar. Onları da kurtardığımız eşekler. Türkiye'nin dört bir yanında da mama desteği, tedavi desteği ve kısırlaştırma desteği de vermeye devam ediyoruz. Türkiye'nin en önemli derneklerinden bir tanesi Hachiko. Çok büyük bir mücadele yaptığımız. Hani insanlara da hep şunu diyorum. Bir hayvanla tanışmak bir insanın ruhunun diğer yarısını da gerçekten hayata geçirir. Onu yapmalarını çok istiyorum. Ne yapabiliriz diye soruyorlar. En yakındaki barınağa gidip orada bir hayvanın başını okşamak, iyi bakılıyor mu bakılmıyor mu anlamak. Yapabiliyorlarsa kesinlikle satın almadan sahiplenmek. Çünkü barınaklar tıklım tıklım dolu ve orada biz şu anda seninle konuşurken küçücük kafeslerde çoğu yerde açlıkla ve sevgisizlikle ve korkuyla sınanan zavallı masumlar var. Yani bir tanesini bile kurtarsanız evet dünya değişmez ama onun için çok şey değişir ve sizin için çok şey değişir. Bütün buradan bizi izleyenlere sesleniyorum. Yapabiliyorsanız, terk etmeyecekseniz eğer lütfen evinizin bir köşesini açın. Dünyanız değişecek. Ben bereketleriyle geldiğine de çok inanıyorum hepsinin. Ve çok ihtiyaçları var. Hani böyle süs köpeği, süs kedisinden bahsetmiyorum. Barınaktaki gerçekten sahiplenilmeyi bekleyen canlardan bahsediyorum. İnşallah bu programdan sonra bir kişi bile gidip bir canı kurtarsa çok güzel olur.
1: O kadar güzel anlattın ki, o kadar kalbimize dokundu ki bence o tarafa da geçmiştir.
0: Umarım.
1: Ve eminim birçok insan da duyarlı ama duyarlı olmayanları da görüyoruz. Bu arada biz de bu Baltalimanı'nda çekim yapıyoruz ve çekim yaptığımız yerin üstünde yaklaşık böyle bir 3-4 gündür falan bir kedi sesi duyuyoruz ve kedi sesini duydukça hani konuklarımız da belli ya, bugün senin de geleceğini biliyoruz. Herkes şey diyor, Ömür Hanım için geldi bu kedi galiba, Ömür Hanım için geldi bu
0: Ben
1: kedi
0: de hemen duydum seslerini zaten çok.
1: yani o kadar kolektif, yani hayvanların da bir kolektif dünyası var mı bilmiyorum ama insanların kolektif enerjisine çok inanıyorum ben. Kolektif bir enerjileri varsa bence hayvanlar seni tanıyordur. Yani bir yerlerde bazı hayvanlar seni tanıyor olabilir.
0: Yani şöyle söyleyeyim, gittiğim her yerde yanıma bir kedi, bir köpek bir yerden geliyor ve onlar geldiği zaman ben kendimi iyi hissediyorum. Gerçekten çok iyi hissediyorum. Yapabildiğim kadarıyla onlara da destek olmaya çalışıyorum her gittiğim yerde. Ama yeni yavru kedi, yavru köpek gördüğümde de çok üzülüyorum. Onun için kısırlaştırmanın önemine her zaman dikkat çekiyorum. Çok fazla sokak hayvanı var ve kısırlaştırma yapmadığımız zaman hepsine kötülük yapmış oluyoruz. O yüzden ben gördüğüm hayvanları besliyorum ama kısırlaştırmayı da elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz.
1: Peki Natura'nı benzettiğin bir tanesi var mı? Mesela kediler? Yani kedinin huyu ya da başka bir işte balık mesela, ben balıklara aşığım. Hani böyle kendini benzettiğin, çünkü bazı kedi sahiplenen arkadaşlarım şey diyor, bana çok benziyor diyor.
0: Şimdi şöyle, ben köpek de çok besledim evimde ki çiftlikte de zaten çok fazla köpek var. Şu anda evimde çok fazla kedi olduğu için köpek alamıyorum yenisini. Onlara çiftlikte bakıyorum. Kedileri çok seviyorum. O kendine has özgür ruhlarını kendime çok benzetiyorum. Ama şu yönlerini benzetmiyorum. Hani hoşlarına gitmediği zaman gerçekten pati atıyorlar, tırmalıyorlar. Benim suratıma pati yediğim çok oluyor. Hani o yönden köpeğe benzetiyorum kendimi. Ben genelde bana bir şey yapsalardı pek gider çekilirim. O
1: Havale
0: yönden
1: edip.
0: evet havale edip o tarafım köpeğe benziyor, özgür ruhum kedilere benziyor.
1: Valla öğrenecek çok şeyimiz var.
0: Evet,
1: Bol bol
0: evet.
1: benzeyelim.
0: Ben hep izliyorum zaten. Yani evde oturuyorum, çok fazla kedi var. Her yerden bir tanesi geçiyor. Birbirleriyle ilişkilerini izliyorum, yaptıklarını. Mesela güneş çıktığında direkt gidip göbeklerini açıyorlar. Yani o kadar doğayla uyumlu yaşıyorlar ki içgüdüsel olarak bize izleyerek çok şey öğrenilebilir onlardan, hepsinden bu
1: Söz
0: arada.
1: yazdın mı hiç bir tanesini?
0: Evet, bir kaybettiğim üç bacaklı bir kedim vardı, Kaliko. Ölümsüz aşkı söz ve beste bana ait o şarkıda. Melike bir 3 ay kendime gelemedim. Yani kucağımda kaybettim çünkü. Gerçekten çok kötü bir dönem geçirdim. Birçok hayvanımı kaybediyorum ama o hem üç bacaklıydı hem ilk kaybettiklerimden de. Onun için ölümsüz aşkı yazdım. Gökkuşağı köprüsü yolun sonunda diyor. Çünkü ben ona inanıyorum, öyle rahatlatıyorum kendimi. Biz öldüğümüzde gökkuşağı köprüsünde bizi en güzel halleriyle.

0: Menlerin üzerinde güneşli bir günde bekliyorlar ve birlikte gideceğiz gibi inanıyorum.
1: Çok. Bunun üstüne hiçbir şey söylemek istemiyorum. Bunun üstüne sadece notalar konuşsun, müzik değil.

0: Ömürle ilgili hiç bilmediğimiz bir şey. Mesela hayvanseverliğini biliyoruz. Bunun için hatta savaştığını biliyoruz. Şarkı söylediğini biliyoruz. İşte sinema tutkusunu, gazeteciliğini falan bir sürü hepsini saydık program süresi içerisinde. Bizi şaşırtacağın bir şey var mı?
1: Ah, şimdi fobilerim çok fazla. Onu yer yer anlatıyorum. Çok fazla OKB çok vardı, obsesif kompulsif bozukluk. O bir dönem geçti. Ama hala geçmeyen bir şey var. Asansöre binemiyorum hala. Ama sanırım genetik. Benim bir kuzenim Amerika'da yaşıyor, New York'ta. Ve her yer gökdelen. Gökdelenlerde merdiven kullanıyor. Yani, diyorum ki tamam, o genetik demek ki, ben hani buradaki 5-6 katı da çıkabilirim. Genelde asansöre binmemeye çalışıyorum. Hani kimsenin, yakınlarım çok biliyor da genelde bilinmeyen özelliklerimden bir tanesi. Yani kapalı yer korkum çok fazla var. Bir kere bir konserim sırasında şehir dışında bir kültür merkezinde lavaboya gidecektim. Yan binadaydı ve ilk defa telefonumu elime almadım. Bundan sonra her yere telefonumla giderim. Lavabolara her yere telefonla gidiyorum çünkü kilitli kaldım orada.
0: Of.
1: Ve bağırıyorum, Melike, kimse duymuyor. Bacağımdan yaralandım bugün çünkü kapıyı kırmak zorunda kaldım. Demir de bir kapıydı. Çok o günü hiç unutmuyorum mesela. O yüzden kapalı yer ve asansör korkum çok fazla.
0: Peki sahne üzerinde disiplinli birisin ve sahne üzerinde bazı kuralların var mı? Yani orkestranla ya da ekibinle, işte olmazsa olmaz.
1: Çok eğlenmeye çalışıyoruz. Hı-hı. Özellikle onu çok önemsiyorum. Çünkü eğlendiğimiz zaman insanların da eğlendiğini düşünüyorum. O yüzden öyle çok katı kurallar, böyle disiplin değil de daha böyle eğlenmeye yönelik bir enerjimiz var diyeyim.
0: Sektörde özellikle göz önünde insanlarda zaman zaman şöyle söylemler oluyor. Kimi katılır, kimi katılmaz. İşte kadın olmanın zorlukları, işte Türkiye'de kadın olmanın zorlukları, bizim işimizi yapan bu sektördeki kadınların yaşadığı bir takım sıkıntılar. Sende oldu mu böyle sıkıntılar? Yaşadın mı?
1: Kadın olmanın zorluklarını bence biz değil de daha...

0: nasıl diyeyim? Başka kadınlar,
1: Daha
0: köylerimizdeki
1: kırsal kesim.
0: kadınlar, tarlada çalışmak zorunda kalan kadınlar, hem çocuklarına kendi bakıp 3-4 çocuğuna hem de deli gibi başka sektörlerdeki bütün kadınlar çok daha fazla yaşıyor. O yüzden ben daha fazla kadınlar, çocuklar ve hayvanlar çok değerli benim için. Onların hakları için çok fazla savaşan ve konuşan biriyim. Ama kendi adıma ben burada mücadele edebildiğimi düşünüyorum. O açıdan da bir şey yaşadım diyemem. Yaşamamak için mücadele ediyorum. Ama bizim kadın olarak, bu pozisyonlardaki kadın olarak vermemiz gereken mücadele diğer kadınlar için olmalı.
1: Ne kadar güzel söyledin. Kadın gazeteci Ömür Gedik. İçinde derya gibi akıtmak istediği bir sürü kalemine, yazısına dökmek istediği bir sürü sözcük var. Söyleyebildi mi hepsini?
0: Söylemeye çalışıyorum. En son artık son 10-15 yıldır gazetedeki müdürlerime ve yöneticilerime de söyledim. Ne olur dedim ben hayvan hakları ile ilgili yazacağım. Hani derler ya köşenizi babanızın çiftliği gibi kullanmayın. Ben dedim
1: Evet.
0: burada dedim hayvan hakları konusunda ne olur karışmayın. Çünkü sonuçta bir magazin ekinde ve kültür sanat yazıyorum. Ama ben 3 konu yazıyorsam bazen ikisi hayvan hakları oluyor. Bana çok teşekkür ediyorum. Hepsine hiç karışmıyorlar o konuda. Destekliyorlar. O yönde her şeyi söylemeye çalışıyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Hiç
1: Madem
0: susmuyorum.
1: konu hayvanlar, babamızın çiftliği gibi kullanabiliriz dedin.
0: Onu dedim zaten. Hiç karışmayın bu konuda dedim. Benim özel alanım. Kırmızı çizgim ne olur. Onlar sağ olsunlar. Hiç sorun etmiyorlar.
1: Harikasın. Peki kaleminden, yazından mikrofonuna geçiyoruz ve seni keyifle dinliyoruz.
0: Teşekkürler.

0: Teşekkürler.
1: Müziğin ritmine sonuna geldik yavaş yavaş. Son olarak söz sende desem ne demek istersin bize?
2: Ben sana teşekkür ederek bitirmek istiyorum ve tüm ekibine. TRT Müzik benim de ailem. Uzun yıllar burada ben de program yaptım. Burada olmaktan, senin konuğun olmaktan, bu kadar güzel ağırlanmaktan çok mutlu oldum. Dediğim gibi sana ve tüm ekibe ve izleyenlere tabii ki teşekkür ediyorum. En kısa zamanda da konserlerde buluşuruz diyorum
1: seve
2: sana.
1: Seve seve iadeyi ziyaret yapacağım. Her yere çok fazla çıkmadığını biliyorum ama anlatacak çok sözün sazın olduğunu da biliyorum. Davetimize geldin, kırmadın. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün daha çok müzikal kimliğinle buradaydın. Ama biz seni her alanda, her renginle, gökkuşağı gibi görmeye, izlemeye ve denk gelmeye gayret ederek takip etmeye devam edeceğiz.
2: Teşekkür ederim, sağ olasın.
1: Efendim ömürgedik ritmi tuttuk bugün. Haftaya yepyeni bir ritimle, bambaşka bir isimle kendi gününde, kendi saatinde yine TRT Müzik ekranlarında olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın, müzikle kalın, notalarla kalın.

0: başın üstünde.
1: Efendim, Hacı Taşan Usta'nın bizlere mirası Sondur Taşan.
0: Zencereden bakıyorum, roman almış okuyorum. Kekine yay çalım.
2: Zamane bu akşam TRT Müzik'te.
3: Berkant. 31 Aralık 1938'de Ankara'da doğan Berkant'ın mızıkayla başlayan müzik tutkusu piyanoyla devam etti. Kısa zamanda Dean Martin, Frank Sinatra ve Nat King Cole gibi isimlerin şarkılarından oluşan geniş bir repertuara ulaştı. İlk kez 1957'de sahne almaya başladı. Aynı yıl Jüpiter Kentet'e adlı müzik topluluğunu kurdu. 1966'da ilk plağı Cici Pabucum Cici'yi yayınladı. Berkant asıl ününe Samanyolu şarkısıyla kavuştu. Sözleri Teoman Alpay'a, bestesi Metin Büke'ye ait olan ve 3 farklı dile adapte edilen şarkının plağı dönemin satış rekorlarını kırdı. 1 Ekim 2012'de aramızdan ayrılan Berkant, beste ve söz uyarlamalarıyla Samanyolu'nun unutulmazlarından biri olarak hafızalara kazındı.

Denizli'nin ilçesi Acıpayam'a gidiyoruz dostlar. Hepinize merhaba. Bilenleriniz vardır. Bu yörelerde bademe payam derler. Ben de şimdi size yine yeşillendi Acıpayam yolları türküsünü okuyorum.

Bu moladan sonra yola devam ediyoruz. Ozanımız Nihat Sönmez, Güney ve Salih Cesiroğlu, Mansur Kaymak ve karşınızda Anadolu Kadınları.

0: misiniz siz?
1: Ekibiz, Anadolu Kadınları Türk Halk Müziği topluluğumuz var. Bu topluluğun içinde ayrıca kına gecelerini yapıyoruz.
0: Ha.
1: Kına geceleri yapıyoruz köylerde, kentlerde. Hı-hı. Amacımız kına gecesi geleneğini sürdürmek.
0: Evet, sizin mesleğiniz ne?
1: Öğretmenim, müzik öğretmeniyim.
0: Müzik öğretmeni evet. Misiniz? Siz?
2: Ben devlet memuruyum, emekli.
0: Siz?
3: Ben de emekliyim.
0: Emeklisiniz. Sizler?
2: Ben şu an çalışmıyorum, müzikle uğraşıyorum.
0: Öğretmensiniz, evet. Müzikle siz?
3: Ben emekli esnaf.
0: Ya bu ne güzel bir şey böyle. Aynı zamanda hobiniz sizin,
2: evet.
0: Bu değil mi?
2: Evet.
0: Bir kültürün de yaşamasına katkı sağlıyorsunuz. Vallahi harikasınız. Hadi bir daha çalın bakalım. Kına tamam. Gecelerinde neler çalıyorsunuz?
2: Tamam.

0: böyle yarlara sesleniyorsunuz,
1: evet,
0: değil mi?
1: Sevgi,
0: sevgiye, sevgiyle, aşka.
1: Evet. Eskiden tabii insanlar böyle mektup yok, telefon yok. Manilerle diyorum.
0: Türkülerle, kilimlerle, evet, halı motifleriyle, evet, değil mi? Buna ne diyoruz?
1: İlyen.
0: İlyen. Leyen yani.
1: Leyen, ilyen, işte bazı yerlerde bendir olarak, şimdi bendir çalıyor ya, bu normal demir leyen.
0: Evet, bunu başka nerede kullanıyorsunuz?
1: Bunu eskiden insanlar ilk önce buğday süzmek için, un yapacakları buğdayı temizlemek için kullanıyorlarmış. Tabii çalgı olmadığı için enstrüman yok. Köylerde ne yapacaklar? Almışlar leyeni, getirmişler. Haydi bakalım, çalıp söylemişler. İşte birkaç kişi çalmış, birkaç kişi söylemiş. Arkadaş da çalıyor aslında. Bugün sergilere ben de

0: Sağ ol, var ol ozanım Nihat abim. Eskiye böyle bir özlem duymuşsun bu eserinde, değil mi?
1: Hatta çoğu zaman ben onu bir dörtlüğünü söyleyeyim. Bu işte çocukluk yılları, gençlik çağları, rüzgar gibi tozduğumuz günler, hey. Engin ovaları, yüce dağları, çarığına gezdiğimiz günler, hey diye başlayan bir şiirim var. Onun arkasını bağlardım genelde bu
0: Evet.
1: türküye.
0: Mesela şu Hanay evin pardası diye bir şey var, türkü vardır değil mi? Hanay burası hayat bölgesine,
1: Hayat, evet.
0: hayat denen o yaşam alanına Hanay deniyor. Pardı da şu şeyler, kalaslar. Hanay evin pardası ardıçtan mı çamdan mı? Bu halk ozanlarında, halk aşıklarında lep değmez, dudak değmez diye bir şey var. Atışmalarda yaparlar. Bir de iğne koyarlar. Gerçi şimdi şey kürdan koyuyorlar. B, P, M harflerini söylemiyorlar. Siz yapıyor musunuz onu?
1: 200 küsür aşığın arasında Kars Aşıklar Yarışması'nda ikinci oldum.
0: Maşallah.
1: İsterseniz yapalım bir tane.
0: Yapalım. Hadi görelim bakalım şimdi.

Ozanımız Nihat Sönmez sağ olsun bana iltifat ederken aslında çok önemli bir aşık geleneği olan dudak değmez, diğer deyişle lep değmez ustalığıyla çaldı. Şimdi de Güney ve Salih Cesiroğlu kardeşleri dinlemeye hazır olun.

0: Ne güzel türkü bu ya.
1: Teşekkür ederim.
0: Gireniz'i bir anlatıverin hadi. Ben biliyorum da şöyle bir anlatıverin.
2: Evet, Gireniz bölgesi dediğimiz bölge Acıpayam'dan Dalaman'a doğru giderken Dalaman çayı boyunca iki vadinin arasında kalan yere Gireniz deresi diyoruz. Gireniz bölgesi diyoruz.
0: Yani oradaki köylere mi Gireniz diyoruz? Hı hı. Acıpayam'dan Dalaman'a kadar
2: evet.
0: olan
2: vadinin sağındaki ve solundaki bütün köylere verilen genel ad.
0: Peki. Ne çalalım şimdi?
1: Süpürgeyi boyadım.
0: Hadi.

0: Çok sağ olun, çok teşekkür. İki kardeşsiniz siz,
1: Evet.
0: değil mi? Mesleğiniz?
2: Müzisyenlik.
0: Çok teşekkür ederim.
1: İstemek önemli.
3: Biz de çok teşekkür ederiz.
1: Biz de çok teşekkür ederiz.
2: İyi ki geldiniz.
0: Çok sağ olun.
4: Acı Payam Mansur Kaymaksız olmaz. Acı Payam halk müziğine büyük hizmeti var. Benim de çok eskilerden tanıdığım ağabeyim. Bilgisiyle, çalışmalarıyla, üretimiyle, araştırmalarıyla, daha ne diyeyim, kaymak gibi.

0: Mansur abi.
1: Vallahi bilmiyorum, nasıl oldu?
0: Bence güzel oldu. 40 yıldır tanıyorum derler ya, bu yalan değil hani, 40 yıldır ta Milli Folklor Araştırma Dairesi Kültür Bakanlığı'ndan, oradaki uzmanlığından, sonra TRT Müzik Dairesi'nden, derlemeciliğinden, dergiciliğinden, ne diyeyim yani. Bir de şimdi konservatuvar açtınız şeyde,
1: Hacıpayam'da
0: değil mi?
1: Evet, Belediye Konservatuvarı.
0: Evet, valla kutluyorum. Çok zor işler bunlar.
1: Evet Sümer'cim, zor ama zevkli. Artık bu hani klasik bir sözdür, yaşam biçimi. Benimki öyle. Onun için artık kendimizi kültürümüze, sanatımıza, müziğimize adadık. Evet. Tabii memleketimiz olunca da, tabii emekli olduktan sonra gelip Acıpayam'a yerleştim ve Acıpayam Belediye Konservatuvarı'nı 2008'de kurduk. Ben asıl sana çok teşekkür ediyorum Acıpayam adına. Hoş geldin diyorum öncelikle.
0: Sağ ol.
1: Bir kere çok teşekkür
0: Mansur
1: ediyorum.
0: Mansur abicim, yolumuz aynı. Özetle çok
1: ol.
0: Teşekkür ediyorum. Yolumuz kültür yolu.
1: Sağ ol Sümer'cim.
0: Bu ya, burada çaldığımız, söylediğimiz her şey bir belge olarak bundan sonraki nesillere ulaşacak.
1: Vallahi tabii, elbette hep onun çabası içindeyiz.
0: Senin derlediğin Alaaddin'e vardım. Okuyalım mı bunu?
1: O şimdi onu okumayalım. Biraz
0: okuyalım?
1: Süreni biliyorum. Uzun olacak o. TRT'de okumadığım yine bir türkü var. Hmm. O da Dağın Başını Çıkmayacağım diye. İstersen onu alalım.
0: Tamam.
1: Biliyorum.
0: Tamam.

0: Böyle şah bir türküyü bize armağan ettiğin için, derlediğin, notaladığın için çok teşekkür ederiz Mansur abi.
1: Sümercim, ben teşekkür ederim. Yücel Paşmakçı notasını yazdı.
0: Büyük ustamız,
1: Ya ustamız
0: hocamız
1: ya,
0: tabii.
1: Yücel hocamız yani.
0: Mansur abi, arşivinde kaç tane eser var?
1: Şu anda 30 bine yakın türkü notası var, halk
0: Türkü
1: ezgileri.
0: notası var.
1: Evet.
0: Sen kaç tanesini notaladın?
1: Bir kadarını.
0: 1000 kadarını. Notalanmayı bekleyen kaç tane eser var?
1: 20'den fazla, 20 binden fazla.
0: 20 binden fazla. Kaç tane eski teknolojiyle kasetin var? Kaset var.
1: 3000 yakında kasedim var.
0: Önemli bir arşiv. Bu arşivi mutlaka değerlendirmesi lazım.
1: Umarım bir gün değerlendirilir. Çalışıyorum üzerinde. Bakalım ne olacak bilmiyorum.
2: Minnet duyuyorum. Dile kolay dostlar. Mansur Kaymak ömrünü vakfetmiş halk kültürüne. Evet, Denizli'nin ilçesi Acıpayam'dan ayrılırken yeni diyarlarda görüşeceğiz. Sağlıcakla kalın.

0: sesiyle maziden hoş bir esinti.
1: Türk müziğinin çok özel seslerinden
0: zirvede kalmayı başarabilmiş bir sanatçı.
1: Sizlere çok güzel şarkılar söylemiş. Çok değerli bir konuğumuz.
2: Ela Altın geliyor huzurlarınızı.
3: Ela Altın.
4: Ela Altın alkışlarınızla. Ela Altın'a davet ediyoruz.
5: Ela Altın sanatçımız.
6: Ela Altın.
7: Ela Altın'dan dinliyoruz.

Babamı hep ney çalarken rüyamda görürdüm. Bir gün yine nasıl güzel bir ney sesiyle uyandım. Gittim radyoyu açtım. Alaaddin Yavaşça "Sensiz bu gece bir acı rüyayla uyandım" diye bir şarkı okuyor. O kadar hoşuma gitti ki çok tesirinde kaldım.

Ay dedim, ben de radyoda şarkı söyleyeceğim. Abim dedi ki, bak dedi, bunun içine gireceksin. Sen de sanatçı olacaksın. Tabii yap dedi. Gülüştük.

0: Bence annemin hayatı tam bir başarı öyküsü. Çok kalabalık bir ailede büyüyor. 6 yaşında babasını kaybediyor ve Erzurum'dan Ankara'ya göç ediyorlar.
1: Babamın böbrek hastalığı nedeniyle gelmişiz. Burada daha iyi tedavi olur diye. Erzurum'da babam kuyumculara koltu ve kehribar taşlarından ziynetler, takılar yapan zanaatkarmış. Ama aynı zamanda ney çalan ama usta bir şekilde ney çalan bir bey. Dedeler de kuyumculuk yaparmış. Soyadımız da altın olarak oradan gelme.
0: Belki de çok zor şartlarda çok değerli isimlerden müzik eğitimi alıyor.
1: Dediler ki Faruk Opus Hoca ders veriyor. Çok yaşlı ama ben onu baba gibi çok seviyordum. 62 senesinde ders almaya başladım.

0: Tevfik Özakman telefon açtı rahmetli. Gittim. Bana şöyle bir baktı. Ne olacak bu radyonun halini dedi. 100 tane İstanbul'a, 100 tane Ankara'ya, 75 tane İzmir radyosuna sarılaç çalacağız dedim. Anlattım, listeyi eline verdim. Şunları yapmamız lazım dedim. Ve hemen bir sınav açıp 3 radyoya yeni elemanlar almak mecburiyetindeyiz efendim dedim. Şu andan itibaren sınav yapılacak ve oranın müdürü sensin dedi bana. Ben müdür muavini olayım dedim. Ve konuşmamızdan 3 gün sonra Ankara, İstanbul, İzmir radyoları için bir sınav ortaya kondu.
1: 6 Mayıs'ta imtihanlar başladı. Ta bir ay sürdü imtihan. 1 Haziran'da gittim, kapıya asılmış. İşte kazananlar, isimler yazılmış. Adımı görünce o kadar sevindim. Anlatamam.

0: Ey gidi güzel anılarım. Dede efendi her şeye şahitsin sen. Ne güzel günlerimiz geçti burada. Ne güzel. Ey büyük Allah'ım. Bir zamanlar 1966'da radyo imtihanlarına girerken burada Ziya Taşkent rahmetli burada bana bir ritim vurmuştu. Yıllar sonra onu anlıyorum ki Curcuna usulü. Ruhuna gitsin Ziya Taşkent. İşte her şey burada o gün başladı.
1: Yürüyüşüm değişti. Artık ben de sanatçı oldum. Artık ben de radyonun içinde şarkı söyleyeceğim diye çok sevinmiştim, çok.
2: O kadar sanata emek vermiş, ders almış insan arasında radyoya layık görülen bir insan. Bir kez o zamanki büyük hocalarımızın, üstatlarımızın böyle bir takdiriyle TRT'ye katılmıştır.

Stajyerlik devrelerinde bizimle beraber çalışmaya başladılar. Tabii onlar sanatçı vasfını kazanınca radyo

0: Burada programlar yapmaya başladılar. Ve Ela sesiyle hemen temayüz edip sevilen, aranan bir sanatçı haline dönüştü.
1: İlk zamanlar 3 ayda bir, sonra 6 ayda bir imtihan olurduk. Böylece konservatuar eğitimi gördük. Başarılı olanlar hemen bir şarkıyla, iki şarkıyla mikrofonlarda program yapmaya başladılar.

Allah selamet versin Kutlu Payaslı, bir eseri dikte yapmıştı bize. Notaya almamız gerekiyordu. Ben o derslerden sonra sürekli piyano başında oturur çalışırdım. Bir gün Kutlu Payaslı'nın dikte ettiği programda benim çalıştığım eser geldi. Rast metal. Ezberlemişim. Göstermediği, çalmadığı yerleri dırdırırdı diye gittim. Hepsini yazmışım. Hoca diyor ki ben bu kadar çalmadım, nereden yaptım diye.

0: Ela Altın 1966 döneminin en güler yüzlü, en güzel sesli, fonetiği ve diksiyonu en güzel ablalarımızdan birisidir.
1: Televizyonun kurulmasıyla birlikte de en çok hayrana sahip sanatçılardandı.
0: Okuduğu şarkıların her zerresini saniye saniye anlayabilirsiniz.
1: Uzun yıllar kendisini televizyonda seyrettim, radyoda dinledim. Hiç aklıma gelmezdi ki bir gün ben de Ankara Radyosu'nda ses sanatçılığı sınavını kazanacağım ve Ela ablayla birlikte aynı çatı altında uzun yıllar çalışacağım. Kendimi bu yüzden çok çok şanslı addediyorum.

0: Farikopuz Hoca 7 Ocak'ta ben radyoya girdikten bir sene sonra rahmetli oldu. O kadar emeği vardı bende. Çok ağladım. Mezarının başında kışın çamur yağmur. İsmail Bağ Süresan Hoca da oradaymış. Bizim dönem arkadaşlarından, sazlardan Yılmaz Yüksel Bey'e demiş ki bu evlat kim demiş, bu kızcağız, genç çocuk bu kadar ağlıyor, nesi oluyor demiş. Efendim talebesi oluyor demiş. O kızı bana getireceksin demiş. İsmail Baha Bey'in evinde de her cumartesi günleri müzik çalışması yapılıyor.
1: Ankara'da bir Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nın olmadığı yıllarda Ela Hanım'ın da benim de hocam olan İsmail Baha Sürelsan'ın evinde adeta bir konservatuvar düzeyinde müzik eğitimi verilirdi. Sohbetler yapılırdı. Ela Hanım oraya da katılmıştır. Yani İsmail Baha Hoca da onu uygun görmüştür. Dolayısıyla klasik Türk müziği alanında da çok böyle zevkli icralar olmuştur.

0: Bir de diğer öğrencisi Ela Altun'dan soralım.
1: Efendim, saygıdeğer hocamıza gerçekten saygımız sonsuzdur. Kendileri o kadar titizlerdi ki radyoda, televizyonda, yayınlarında bile özellikle hocamı düşünerek eserlerimi seçerdim. Çünkü çok titizdi gerçekten. Bizler bir talebesi olarak iyi bir şekilde yetişmemizi isterlerdi.
2: Çalışması zor, klasik repertuar. Beste formundaki eserleri çalıştık. Bir bestenigâr şarkı vardı, çok beğenir isterdi hocamız. Çok sürmedi geçti tarabı şevki baharım diye. Onu okurdum. Çalışmadan sonra çay döneminde çay içerdik. O eseri muhakkak benden dinlerdi. Oh evladım, ömrüne bereket derdi. Benim aslında bestenigardır adım, yani ondan dolayı. Çok

0: parlak sesiyle, o güzel yorumuyla ve güzel kalbiyle, tabii kalp de çok önemli yorumda, her zaman insanları etkileyen bir sanatçı olarak ayrılmıştır.
1: Bizden önceki dönemin en değerli sanatçılarından ve mikrofonun onun sesinden korktuğunu söylerim ben her zaman. Ve hala da öyledir. Ve her zaman o sesi gümbür gümbür, icrası çok güzel, zerafetiyle, hanımefendiliğiyle, bize olan sevgisiyle, anaçlığıyla, yardımseverliğiyle her zaman o stüdyoda, radyo stüdyolarında benim örnek aldığım kişilerden bir tanesidir.
2: Avni Dilligil İstanbul'dan eşiyle beraber, Belkıs Dilligil'le beraber gelmişler. Tunalı Hilmi'de bir özel tiyatro kurmuşlardı.
3: 66 senelerinde Üsüp Sevdi oyununda tanıştık. Biz Ankara'daydık Avni Hoca ile beraber, Avni Dilligil'le müzikal bir oyun yapacaktık.
2: Ferdi Akarnur, Avni Dilligil, Belkıs Dilligil ve ben Şıp Sevdi oynadık. Ben bir şey bilmiyordum. Bir genç kız olarak, yani tiyatroda hiçbir deneyim yoktu. Avni Bey çok mutlu oldu. Bana gösterdiği her şeyi hemen kapıyordum. Ve dedi devam edelim. Ondan sonra Hisse-i Şaiya.
3: Hisse-i Şaiya'da biz Ela ile iki sevgili oynuyorduk.
2: İşte anne baba Avni Dilligil, Belkıs Dilligil. İstedikleri beyle evlendirmek istiyorlar. İkisi de ayrı, sürekli kavga ediyorlar.
3: Bir böyle kahve sahnesi var. Bize kahve ikram edecek. Ela kahveyi getirdi.
2: Tülyat yapmışım orada bilmeden. Al kocacığım diye.
3: Bu bir reaksiyon aldı. Yani bayağı bir reaksiyon aldı. Seyirci gülüyor.
2: O kadar hoşuna gitti milletin. Nasıl ayakta alkışlandık inanın. 5 dakika ayakta alkışlandım. Radyodaki yaptığım bir programda, canlı yayında bir bey bağlandı. Ela Hanım, hatırlar mısınız, size tiyatroda 5 dakika alkışlandığınız gün ben oradaydım dedi. O kadar duygulandım ki, ne güzel bir şey. Yazmış yazıyı, kul neylesin ne? Zeki Müren tiyatromuzun galasına gelmişti. Bir genç kız mikrofonsuz şarkı söylüyor, müzikal değil. Çok hoşuna gitmiş ve ondan sonra benim her çalıştığım gazinoya hem Zeki Müren geldi, Müzeyyen Senar geldi, Bülent Ersoy geldi. Hiçbir zaman beni yalnız bırakmadılar. Televizyonlar tek kanal olduğu için siyah beyaz hep bizim dönem çıkardı. Taner Şener'le Eski İstanbul Şarkıları, Fesli Feraceli olarak birkaç dizi yaptık. Çok tutuldu o.

Onlardan Üsküdar'a giderken beraber mizansenle televizyonda seyretmiştim. Çok beğenmiştim ve hala o mizansen herkes tarafından hatırlanır, seyredilir. Bu da onun oyunculuk yanını gösteriyor. Çünkü birçok filmde oynamış, tiyatroda oynamış kendisi.

0: O zamanlar televizyonlar tek kanal ya, sahnelerde seyreden gazino sahipleri bizleri bırakmadılar. Sürekli sahneye çıkın, sahneye çıkın. Birkaç arkadaş çıktı. Ben de çok teklif aldım. En sonunda Bebek Belediye Gazinosu'na anlaşma yaptık. İyi bir kadroyla. Çok büyük afişlerim vardı. O Aksaray'da, Şişli'de. Boydan boya bir duvarı kaplayacak kadar büyük masmavi gözler. Bu solist kim diye.
1: İlk önce onun gözlerini gördüm afişte. O gözler zaten yani çok şey anlattı.
0: 20 günlük diye anlaşma yapmıştık. 2 ay devam etti program. Deniz kenarında bir gazino. Yola kadar böyle iki taraflı sağlı sollu hep çelenkler vardı. Öyle bir geceydi. İstanbul'un tanınmış kişileri, hala da yani meşhur olan gözde kişiler gelmişti. 1:30'da sıra geldi. 4'te program bitti. İnanın. O kadar muhteşemdi. Hiç unutamam onu.

0: Ben Türk müziğini çok seven bir sunucu olduğumu çeşitli programlarda size söylemiştim, belirtmiştim. Sonunda bazı programlarda seyircinin isteğiyle şarkı söyleye söyleye gazinocuların teklifinden kurtulamadım ve sahneye çıktım. Bir programda Ankara'da benim solistim o 66'da giren sevgili Ela Altın'dı. Ela'yla aynı gazinoda, Grand Gazinosu'nda çalışıyorduk. İlhan İrem vardı, rahmetli sevgili İlhan İrem. Tanju Okan, o program çok güzel bir programdı ama sonunda Ela'nın sevgili kocası Savaş ve gazino patronu arasında bir tartışmalar çıktı ve bir sanatçının kadrodan eksilmesini istediler. Ben dedim ki, o giderse ben de giderim. Ela dedi ki, Mustafa giderse ben de giderim. Sonra benim ve bizim dediğimiz oldu. O anları, bu anıyı hiç unutmadım.
1: Şimdi hepimiz Ankara'dan, Ankara televizyonundan yetişmiş arkadaşlardık. Hep birbirimizi ekip olarak da hep kollar, gözetler. Çok samimiyetimiz vardı. Mustafa Yolaşan'ı çok severim. Radyoda da, televizyonlarda da birlikte olduğumuz bir arkadaşımız. Sesi de çok güzeldi, sunumu da çok güzeldi. Onu da kadroya aldık, birlikte çalıştık.

0: Gazino hayatı devam ederken dediğim gibi hem film çevirdim hem plak teklifi aldım. Birçok plak, 45'likler, long play, kasetler yaptım. En çok tabii meşhur ettiğim eser Ben Küskünüm Feleğe, Dert Bir Değil Bin oldu. Ve var da tabii ki. Sahnelerdeyken bir de film teklifi aldım. Abdurrahman Keskiner'in Sabır Taşı, Murat Soydam, Ünsal Emre, Ahmet Mekin, Renan Fosforoğlu ve ben. O da tiyatrodaki gibi müzikal bir filmdi. Büyük kızım Eda 2,5 yaşındaydı. O da Murat Soydam'ın çocuğu rolünde.
1: Sürekli turnelere çıkıyordu ve tabii çok çok küçücüğüz. Giderken de hep böyle bir kağıda 30 gün yok mesela. 30 gün için birer çubuk çekiyordu. Diyordu ki Seda her gün bu çubukları çarpıya dönüştür. Ben de tabii bir an evvel gelsin diye belki günde 2-3 tane o çubuğu çarpıya dönüştürüyordum. Sonra o çubuk 30 tane çubuk bitiyordu ama annem gelmemiş oluyordu. Sonra annemle konuşuyordum. Anne hani bitti çubuklar neredesin? Kızım fazla mı işaretledin acaba diye. Çünkü hep böyle hasret büyüdük. Anneannemiz baktı, bakıcılarla büyüdük.
0: Kandil günü tatil oldu. Dedim çocukları gideyim, uçakla hemen günübirlik göreceğiz. Ertesi gün dönmemiz lazım hemen Gazino'ya tekrar. Geldim, Eda'nın kolu kırık. Anlamamışlar, incinmiş diye bakıyorlar. Şöyle bir elledim çocuk bileği, çıtır çıtır kırık. Acil hemen hastaneye gidiyor. Alçılara koyduk bilmem. Ben İstanbul'a gittim tekrar ağlayarak sahnede. Şarkı söylüyorum, o kadar zor şeyleri var ki yani. Hep böyle güzel günlük güneşlik geçmiyor hayat.
1: Ama tabii ki annem bunları hep bizim için yapıyordu. Çok fedakar bir anne. Yani anneliğini asla tartışamam. Evinde her şey yetmeye çalışan, torunu için hani ölen, yani bizler için inanılmaz fedakarlık yapan bir insandır. Biz yani her şeyimizi ondan öğrendik. Yalnızım,
0: yalnızım. Gazinolar kapandıktan sonra beni hocalar, radyodaki hocalar çok severdi. Çok çalışkan bir talebeydim. Ela, gel sen tekrar radyoya gir. Bak sahneler kapanıyor. Sen o sahnelerin adamı değilsin derlerdi. Radyoda tekrar imtihan açıldı. Yetişmiş sanatçı almak için, stajyer değil. Beni aldılar. 85'te tekrar radyoya döndüm.
2: Ne yapıyorsun? Akşamın konserini mi çalışıyorsun?
3: Evet evet, akşam konserimiz var.
2: Ay ne güzel, burayı görünce eski hatıralarım canlandı gözümde.
3: Ya,
2: ya hazır mikrofonlar da varken gel bir Nihavend şarkı okuyalım.
3: Nihavend, tamam, ne yapalım? Ne okumak istersin?
2: Kimseye etmem şikayeti, tamam. Ağlarım ben halimi.
3: Tamam hadi bakalım.

0: bütün sanat dalları için geçerli olan o disiplin ve işine saygı konusunda annemin asla affı olmadı.
1: Disiplin olmazsa derbederlik olur, lakaytlık olur. O disiplini koyduğunuz zaman bir standart bir duruşunuz olur. Hocalarıma çok saygılıydım. Gidişim gelişim ona göre, aman laf etmesinler, aman bir şey olmasın diye böyle temkinli hareket ederdim. Onu da çocuklarıma, aman etrafına saygılı ol, hocalarına, arkadaşlarına herhangi bir olay olmasın. Dersinde, işinde disiplin olursan daha başarılı bir yere gelirsin.
0: Üniversiteye daha yeni başladığım 16-17 yaşlarımdayım. Okuldan çıkıyorum ve Ankara Radyosu'nda Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu'na devam ediyorum. Okuldan gelmişim, her genç kız gibi altımda bir tayt, üstümde uzun bir gömlek tunik var. Radyodan içeriye girdim ve annemle karşılaştım. Annem şöyle bir baktı bana.
1: Eda, olmaz dedim. Böyle şeyle gelinmez radyoya dedim. Hemen dedim buradan taksiye bin, kapının önünde taksiye bindirdim. Beklet, git pantolon giy, doğru düz bir pantolon giy, öyle gel dedim.
0: Bu kurma yakanda taşıdığın o kimliğe ve TRT ismine yakışır olmayı öğreneceksin her şeyden önce dedim. Ben öğretmeninle konuşacağım. Git kendine çeki düzen ver, öyle gel dedim.
1: Özgen Bey'e de dedim, belki Eda geç kalabilir, böyle bir durumumuz var. Ay, Özgen Bey de çok mutlu oldu, çok teşekkür etti. O da bana da bir saygıdır dedi.
0: O an için bunu anlamam mümkün değildi ama yıllar geçtikten sonra o sorumlulukla yaptığım işin bilincine vardığımda vermek istediği dersi çok daha iyi anladım.
2: Ay canım,
1: sevgili günler. Ay, ellerine sağlık. Özlemişim. Vallahi canım, çok benim. Güzel bir şey. Çok müzik, çok güzel bir şey.
3: Yanlış söze ve yanlış şarkı okuyana isyan eder. Yeni evliyiz. Ev hali işte. Banyodayım. Efendim, kendi kendime mırıldanıyorum. Aniden kapı açıldı, Ela Hanım girdi. Hayrola, bir şey mi var dedim. Bana ne dedi biliyor musunuz? Sen ancak simit satarsın bu sesle dedi. O gün bugündür ağzımı açmıyorum, şarkı söylemiyorum.

0: 1985 senesinde radyoya girdikten sonra 2008 senesinde emekli oldum. Ve çalıştığım dönemlerde Feris Sıdal Hoca ile beraber denetleme kurulunda 2-3 sene çalıştım.
1: Yöneticilik yıllarımda kendisinin tarafsızlığına, bilgisine ve önemli olarak da bir sınavda karşıdaki adayı

0: heyecanlandırmayacak derecedeki o şefkatli anne ağzıyla konuşmalarına da tanık olduğum için birçok kurullarda görevlendirdik kendisini. Yarışmalarda, ses yarışmalarında görevlendirdik. Hem solistlik yaptı, hem orada jüri üyeliği yaptı. Denetleme kurullarında yine görev aldı. Ve daha sonra da dostluğumuz devam etti.
1: Birçok kişi bilir. Usul dediğimiz düm teklerle vurulan sağ el işte sol elle ayarlanan vurulan usullerimiz vardır. Şarkı ritmini ayarlamak için. Yıllar içinde biz bunu sadece şarkı söyleyip kullanmamaya başladık. Sadece bir eserin ritmini tereddüt ettiğimiz zaman usulünü vurup şöyle oturması lazım diye heceleri oturtmuşuzdur. Ama Ela abla bunu yıllar içinde her programda defalarca usul vurarak okumuştur. O alışkanlığını hiç kaybetmemiştir. O yüzden bir hayranlığım vardır kendisine.
2: Usul vurarak okurum ben. Usul eseri kalıplar daha bir şey düzgün bir şekilde ortaya koyar. Yani usul vurmadan okuyan da demiş eser dağılır. Usulün dışına çıkar. Şimdiki tavır mesela hep dinliyorum. Kesik kesik heceler. Arabesk türünü ben arabesk de çok severim ama bizim özel Türk müziğinin özelliği ayrıdır. Bizim dönemimizde aranan ses özellikleri, sesin pesi, tizi ve oktavı, güçlülüğü, şiddeti derlerdi. Şiddetli şarkıya girilir, meyan açılır, bitişte ona göre ve sesin rengi aranır, renk. Mesela dinlediğiniz zaman o ses kime ait olduğu belli olurdu. Gırtlağından, titreşiminden, sesin şiddetinden. Şimdi yani pek onlar aranmıyor.

0: Ela ablacığım, biz bir Ağraksak şarkı geçiyoruz. Bize eşlik eder misin şimdi?
1: Tabii, memnuniyetle.
0: Çok az. Ondan sonra sana sürprizimiz var bugün.
1: Aa.
0: Evet.
1: Güzel.

Bir program sırasında güzel bir eser var, Seyyah Şarkı. Etti o güzel ahde vefa, müjdeler olsun. Onun bir yerinde koromuz sürekli dönüyor. Sürekli dönüyor. Ben de yönetiyorum programı. İlk eser, ilk eserin de mutlaka koro okuması gerekiyor. 3-5'ten sonra öfler püfler başladı. Sazla sesi bir türlü bağdaştıramıyoruz. Ela abla, Vedat'cığım kulağına bir şey söyleyebilir miyim dedi. Ben zaten hani böyle bunalmışım. Ela abla sonra söylesin. Hayır, şimdi söylemem lazım dedi. Geldi yanıma. Bunu ikinci eser yapalım da ben okuyayım dedi. Birden gözümün ışığı ferlendi. Ela ablacığım çıktı. İkinci eseri, birinci eser yaptık. O eseri öyle bir okudu. Öyle güzel duygu geçirdi ki.

Ben kendimi dinlerken çok zevk alıyorum. İnanın çok hoşuma gidiyor. Dolu dolu bir ses gibi geliyor. Hatalarımı görürüm.

0: benim dilim. Beyat Araban eserler okunuyor. Vedat Kaptan. Bana ne oldu? Değişti şimdi halim okudu. Allah'ım şu an bile ağlarım. Havluyu başıma geçirdim. Hüngür hüngür ağladım.
1: Ağlama sakın şimdi makyajını.
0: Hüngür hüngür o kadar güzel bir ses. Beyat Araban öyle. Radyodan kokuşum. Ve Allah'a şükür 56 senedir hemen hemen 66'dan beri 53 mi oluyor? Hem televizyondan hem radyodan ararlar. Hiç yalnız bırakmadılar.
2: Benzemez kimse sana.
3: Buyurun efendim.

Valla bizim dönemde musikinin en güzel dönemini yaşadık. En parlak dönemi, sevilen dönemini yaşadık.

0: müziği dinleyen bile yok. Artık eski kaliteyi ben göremiyorum ve üzülüyorum da.
1: Bakışından süzülen
0: sahneler gerçekten yarış isteyen bir ortam. Mücadele etmek çok zordu. Hep büyük az solistler var. Onlarla birlikte çalıştım. Birlikte mücadele ettik. Şükürler olsun, sağlığım yerinde. Şimdi emekli oldum. Burası çok güzel bir ortam, yazlıktayız. Ayvalık çok güzel, havası çok güzel. Burayı çok seviyorum, Ayvalık'ı.
2: Allah sana bunları gösterdi.
0: Ne çabuk da geçti hayat.
2: Öyle.
0: 72'de tanıştık. 51 sene oluyor 51 evleneli. Sene. Nasıl geçti o günler ya?
2: Ya hayret diyorsun ediyorum. Da 80'i açtık Elacığım yani.
0: Sen açtın, ben değil.
2: Seni saymıyorum. 73 senesinde evlendik biz. Evde hakikaten ben ailemden de görürdüm. Hanımın otoritesi geçiyor. O zaman daha çok huzur buluyorsunuz. Erkek karışırsa her işe olmuyor. Evi kurtaran hanım, hem benim eşim sahneyi kurtardı, hem evimizi kurtardı. Onun için ben eşime 80 yaşında da aşığım.

0: Şahane, şahane. İşte
1: İşte
0: bu.
1: böyle, bu da senin sevdiğin şarkıydı Savaşçım.
0: Tamam.
1: Beklerim her gün bu saat.

Sevgili arkadaşlarımın ellerine sağlık. Merhaba sevgili TRT Müzik izleyenlerimiz. Bu akşam da Aşikar programıyla yeniden sizlerin huzurunda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir Osman Yat Akın bestesiyle Nihavend makamı ile bu akşamki programımızı açtık. Hemen bundan sonra yine bir Nihavend Sadi Hoşses eseriyle huzurlarınızda olacağız. Onun arkasından da Aşikar ekibimin benden istediği bir sürpriz şarkı var. Biraz hareketli bir şarkı. Bakalım ne gelecek, göreceğiz. Buyurun.

Elinize kolunuza sağlık. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımın gönlü olmuştur umarım. Evet, programımıza devam edelim kaldığımız yerden. Aşikar albümümün çok sevdiğim bir eseriyle programımıza devam etmek istiyorum. Yalancı Bahar diyeceğiz.

0: Yalancı Bahar dedik. Benim albümdeki en sevdiğim şarkılardan bir tanesidir. Kıymetli arkadaşlarım da aynı albüm sound'ıyla çaldılar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir.
1: Tuğçe, bir şey söyleyebilir miyim? Çok güzel bir şarkı. Kimin bestesi bu?
0: Doğru söylüyor. Çok özür diliyorum. Sözler Funda Dicle'ye ait. Beste de sevgili müzik yönetmenim Bora Dicle'ye ait. Artık bunun anonsunu da yaptığımıza göre senin de ellerine kollarına sağlık. İki tane hareketli eserle devam etmek istiyorum. Bir tanesi Hava Nasıl Oralarda, üşüyor musun? Bir diğeri de Elveda Meyhaneci diyeceğiz. Biraz hareketlenelim, siz de bizlere evlerinizden eşlik edin istiyoruz. Ne dersiniz?

Oh, fıkır fıkır bir şarkıydı. Hepinizin eline koluna sağlık. Çok çok güzel oldu bence. Umarım izleyenlerimiz de beğenmiştir. Şimdi birazcık yine ağırlaşıyoruz. Şükrü Torunur'a ait bir Hicaz eserle devam edeceğim. Söyleyemem derdimi kimseye, dermanı olmasın diye diyeceğiz. Bilmiyorum, başında herhangi bir şeyimiz var mı? Aranamıyoruz var, peki.

Çok teşekkür ediyorum kıymetli arkadaşlarım. Şimdi yine hareketli bir eserle devam edeceğiz. Kalbimde gizli bir sevgili arar.

Çok çok eskilerden bir şarkıydı biliyorsunuz, bu sevgili İzel söylemişti. Bebek diye bir şarkı. Sağ olsun Maestro'nun da aklına geldi bu. Eskilere götürdü beni de, bütün ekibi de. Ellerinize sağlık, hakikaten çok güzel oldu. Evet, şimdi sırada güzel bir eserimiz var. Bakalım ne geliyor, sürpriz olsun.

Ege'ye gittik geldik. Karşıyaka'ya gittik geldik. Ellerinize kollarınıza sağlık kıymetli arkadaşlarım. Şimdi bir Erol Sayan eseriyle devam etmek istiyorum. Ondan sonra biraz hareketleneceğiz. Bakalım ne geliyor.

Ellerinize kollarınıza sağlık arkadaşlar. Amma hareketli gittik ha. Koştura koştura yetiştim ama size. Güzel oldu. Ellerimize sağlık. Şimdi güzel bir türküyle yine devam edeceğiz. Hekimoğlu diyeceğiz.

Hekimoğlu türküsüyle yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Kıymetli arkadaşlarım, tüm müzisyen arkadaşlarım, ellerine, kollarına, yüreklerine sağlık. Bizler önümüzdeki hafta yine aynı saatte TRT Müzik kanalında Aşikar programıyla sizlerle birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Şimdi programımızın sonunda hep hareketlerle giriyoruz ya, işte şimdi o hareketli şarkılardan iki tanesiyle veda edeceğiz. Alasmaldık, kendinize iyi bakın, hoşça kalın, müzikle kalın.

Sandıktaki Türküler Cumartesi TRT Müzik'te. Berkant. 31 Aralık 1938'de Ankara'da doğan Berkant'ın mızıkayla başlayan müzik tutkusu piyanoyla devam etti. Kısa zamanda Dean Martin, Frank Sinatra ve Nat King Cole gibi isimlerin şarkılarından oluşan geniş bir repertuara ulaştı. İlk kez 1957'de sahne almaya başladı. Aynı yıl Jüpiter Kenteti adlı müzik topluluğunu kurdu. 1966'da ilk plağı Cici Pabucun Cici'yi yayınladı. Berkant asıl ününe Samanyolu şarkısıyla kavuştu. Sözleri Teoman Alpay'a, bestesi Metin Büke'ye ait olan ve 3 farklı dile adapte edilen şarkının plağı dönemin satış rekorlarını kırdı. 1 Ekim 2012'de aramızdan ayrılan Berkant, beste ve söz uyarlamalarıyla Samanyolu'nun unutulmazlarından biri olarak hafızalara kazındı.

Selamlar, herkese iyi akşamlar. Bir pazar akşamı daha Sinan'la sahnede. Şarttır şarkısı çeyrek milyar olmuş. Ne ara olmuş bilmiyorum yani. Sosyal medya platformları 250 milyona geçen şarkılardan biri. Bu şarkı çok önemli bir şarkı benim için. Çünkü kariyerimizin dönüm noktalarından biriydi. 2017 galiba. 17 mi 18 mi öyle bir şey. Bu şarkıyı yazdığımda da çok mutlu olmuştum sonraki tepkilerden. Onu da açalım dedik. Bayağıdır yapmıyoruz bu şarkıyı. Sahnede böyle bir 50 bin kişi, 100 bin kişi bunu hep beraber söylüyor benim konserlerde. O yüzden çok mutluyum bu şarkıdan dolayı. Sinan da sahnede bu hafta, yine geçen hafta çok güzel mesajlar. Sokakta yanağımı sıkan anneler, teyzeler, arkamızdan koşan kardeşlerimiz, hep beraber Sinan sahnede yaşadık. Türkiye müzik ekranlarının en çok izlenen müzik programı ve en çok izlenen müzik kanalı. Her yerde yayını olan tek müzik kanalı TRT Müzik Ekranları'na hoş geldiniz.

Şimdi bugün çok değerli bir konum var. Ben onunla uzun zamandır Enes bana Enes Yolcu'nun da arkadaşı, ablası ve ben de hep duyarım adını ve bugüne nasipmiş onu konuk alabilmek. Bağlaması da burada. Bugün gerçekten çok sesi açmanız gereken bir gün. Çünkü çok önemli, çok değerli bir konum var. Değişik şarkılar da seçmiş bugün pop repertuarından ama onu o yapan şarkılardan da var bugün mutlaka. Onları da dinleyeceğiz. Heyecanlıyız. Güzel bir program olacak. Bu pazar ekranlarında müzikle dolu olacak. Bayanlar, baylar, şimdi uzun lafın kısası Sinan'la sahnede Yudum.

0: Yudum Hanım hoş geldiniz.
1: Ellerinize sağlık. Cansın Sinan çok teşekkür ederim. Vay, vay. Eline emeğine sağlık. Harikasın.
0: Çok güzel bir açılış oldu işte. Aynen. Gördüğünüz gibi. Çünkü ya başka bir şarkıyla başlayacaktık dedim olmaz.
1: Evet.
0: Şimdi burada meşhur, çok meşhur bir şarkı bu. Yudum yudum yapanlar olabilir mi bu?
1: Kesinlikle
0: İçinde
1: öyle.
0: İçinde yudum lafı geçiyor bu arada.
1: Ya bir yudum. De, evet öyle geçiyor. Yaptığım eserlerin içinde beste olarak söz ve müziği bana ait. Hani bir Karadeniz aşığı olarak ben normalde Ardahanlıyım.
0: Ardahan.
1: Evet,
0: ha, yine Enes'e yakın.
1: Evet Enes'im o benim canım.
0: Kars komşu.
1: Kesinlikle öyle. Dolayısıyla Karadeniz'e karşı hep böyle bir sempatim oldu konservatuar yıllarımda.
0: Benim de var ya. Benim en sevdiğim evet. bölge olarak söylerim hep.
1: Gerçekten.
0: Orada çok büyük konserler yaptık. Ve hani hep şey... birkaç tane şarkım da var Karadeniz yöresine ait gibi olan. İşte Simsiyahım, Farkım Yok Hiç Geceden
1: evet,
0: veya
1: evet,
0: Ekin Uzunlar diye bir kardeşim var. Ona Geliyorum Yar. Şimdi bir tane Resul Dündar'la yapacağız falan. Yani benim de var o sempatim demek istiyorum
1: kesinlikle.
0: Kısacası. Çok da güzel bir duygu olmuş. Böyle ama Karadeniz şivesi kullanmadan söylediniz. İçinde hiç.
1: Bazı eserlerde hatta konservatuarda hocamı aramıştım. Buradan selamlar, saygılar, kıymetli
0: saygılar.
1: Hocam. Hocam dedim Karadenizliydi o Mustafa Demirkaya. Ya dedim ben hani sözlerde hani sonuçta bir Ardahanlıyım ama hani okurken ufak tefek böyle o şiveyi yapmak istiyorum. Sağ olsun o da dile getirdi bana yazdı. Yazıldığı şekilde okumaya çalıştım. Tabii ki dilim ne kadar.
0: Albüm şeklindekinde öyle. Sahnede öyle söylemiyorsunuz ama.
1: Sahnede de genelde söylemeye çalışıyorum. Ama ne kadar oluyor bilmiyorum tabii ki.
0: Peki bu Ardahanlılarla Kars arasında var mı bir atışma?
1: Hep
0: var
1: olmuştur. Mıdır?
0: Var değil mi? Doğru biliyorum.
1: Kesinlikle.
0: Enes?
2: Kars'ın içerisinde
0: Ardahanlı. Ha, buradan evet, başladı atışma
1: evet,
0: bak.
1: Evet, kesinlikle ama biz bir elmanın üç yarısıyız. Kars. Ne kadar da il olarak ayrılsak
0: Iğdır.
1: Dahi Kars, Ardahan, Iğdır bir elmanın üç yarısıdır. Kesinlikle.
0: Çok
1: ben
0: güzel.
1: Hiçbir zaman ayırmadım. Hatta yazdığım eserde yine bir beste yapmıştım. Kars, Ardahan, Iğdır'a diye.
0: Bir kazı üçe bölmüşüz.
1: Aynen.
0: Üçümüz yiyoruz.
1: Aynen öyle kesinlikle.
0: Çok güzel.
1: Bizim çok kıymetli.
0: Gider misiniz memlekete?
1: Konserden konsere. Ben aslen orada doğmuşum 6 aylıkken. Babam annemi kaçırmış oraya.
0: Vay maşallah.
1: Aynen.
0: Acaba eksi kaç gördünüz en fazla?
1: Vallahi bayağı bir eksilerdeymişiz.
0: Çünkü şöyle de, şunu bilirim. Şöyle bir laf vardır. Ardahanlılar ısınmak için Erzurum'a gider. Ciddi söylüyorum.
1: Çok
0: hani
1: soğuk.
0: Hani Ardahan Kars'tan daha soğuktu.
1: Çok soğuk gerçi. Ardahan biraz daha sıcak. Belki de Ardahan insana daha sıcak dedikleri olsa gerek mi?
0: Atışma var.
1: Şaka bir tarafa hepsi benim canım.
0: Çok güzel bir memleketler tabii.
1: Gerçekten
0: çok güzel.
1: Öyle.
0: Hani ama zorlu şartlar. Ama şimdi Kars'taki bu son zamanlarda değil mi? Turizm Bakanlığımızın el atmasıyla inanılmaz turistik bir bölgeye döndü.
1: Gerçekten çok güzel. Acayip. Bölge oldu bütün geçen de
0: Kayaklar'da başladı. Sarıkamış'ta öyle. Ardahan'da da belki bu tarz yatırımlar yapılıyor olabilir.
1: Ardahan o kadar güzellikleri var ki kesinlikle gidip görmeleri
0: lazım. İnce ne kadar Kavala'nın ince Ardahan'ı?
1: Bir saat, bir buçuk saat gibi zannediyorum.
0: Gibi.
1: Evet öyle hatırlıyorum.
0: Sen gördün mü Ardahan'ı?
2: Ya,
0: Çıldır Ardahan'a mı ait sayılıyor?
3: Evet, Kars'la ortasında ya, birazı Kars'a bağlı bir tarafı Ardahan'a bağlı.
0: Orada yarı değil mi meşhur buzda balık falan
3: evet.
0: var. Değil mi?
3: Kızak.
1: Çok bak. Güzel yerler. İnşallah bir gün sen de gidersin
0: ben
1: ya.
0: Ben şeye kadar geldim. Benim sınırım şey. Kars'ı da gördüm.
1: Evet.
0: Doğu Ekspresi'yle. Çok göremedim tabii. Ama
1: mutlaka
0: çok
1: git.
0: Özel bir doğası var tabii.
1: Gerçekten
0: geçişlerde
1: öyle.
0: Falan trenden de inanılmaz manzaralar gözüküyor.
1: Kayak merkezleri çok güzel.
0: Çok güzel oluyor. Şimdi Erzincan'a da hatta bir tane kuruldu.
1: Evet.
0: Güzel, memleketin her yeri güzel.
1: Anne tarafım da Erzincan olduğu için orada evet.

0: Sincan.
1: Seviyorum. Evet, anne
0: Aa,
1: tarafım
0: maşallah.
1: Erzincan.
0: Ne güzel. Peki Yudum Hanım, bu kaç yıllık bir serüven diyebiliriz? Bir 30 yıl oldu herhalde.
1: Şöyle söyleyeyim sevgili Sinan. Ben ilkokul bittikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdim.
0: İTÜ'densiniz siz.
1: Evet, orta, lise, üniversite orada bitti.
0: Aile destekledi mi
1: Tabii
0: üniversite
1: ki
0: konservatuvarı?
1: bizde yani tabiri caiz hani silah zoru diyeyim ben. Baba benim çok iyi bir müzisyen. 72'lerin çok iyi bir bağlamasıydı.
0: Ne güzel, maşallah.
1: Keza büyük babam halk ozanı, hatta rahmetli Kıvırcık Ali de çok güzel bir
0: Allah
1: eseri
0: rahmet
1: vardı. Bak şu
0: eylesin.
1: feleğin içine, mekan cennet olsun.
0: Mekan cennet olsun.
1: Annem Sezen Cumhur Önal'ın öğrencisiymiş.
0: Ay ne güzel.
1: Aynen. Nilüfer'le.
0: Çikolata renkli şarkımız
1: Evet
0: anons
1: ya.
0: ederdi.
1: Annemin albümü çıkacakmış o dönem. Fakat dedem demiş ki ben sazcıya kız vermem. Benim babam da alıp annemi Ardahan'a kaçırmış.
0: Vay
1: O
0: maşallah.
1: da kendi içindeki o sevdasını, müzik sevdasını biz üç kız kardeşe verdi. Onlar da
0: Üç kız
1: birisi,
0: kardeş misiniz?
1: evet, üç kız
0: Maşallah.
1: kardeşiz. Birisi nikah memuru, birisi bankacı. Ama acayip nota ve bağlama, gitar çok iyiler
0: Ne güzel ya.
1: diyebilirim.
0: Dönüm noktası dediğiniz şarkınız hangisi? Ben bu
1: Dönüm
0: beni yudum, bu
1: noktası
0: yaptı, yudum yaptı.
1: şöyle söyleyeyim. Esmesin Ayrılık diyebilirim.
0: Esmesin Ayrılık, değil mi?
1: Aynen.
0: Evet.
1: Çok
0: En çok
1: izlendi,
0: patlayan
1: çok
0: o.
1: sevildi dizilerde, hala dizilerde.
0: Ama o bugün yok, yazmamışsınız onu.
1: Yazmamıştık sen söyleyince. İyi de oldu
0: Evet.
1: aslında biliyor musun?
0: Aynen öyle. Ben dedim ki yani Esmesun diye
1: Evet,
0: söyleyeyim.
1: esnesin
0: Esmesun
1: ayrılık.
0: olmazsa olmaz. Ama şimdi tabii müzik zamanı. TRT Müzik'te Sinan Asan'da Yudum Hanım daha çok duymak istiyorlar. O yüzden şimdi aç sesi. Çünkü sırada neyi söylesek acaba? Değişik şarkılar da seçmişsiniz ama.
1: Çok.
0: Bugün
1: Bugün
0: Ahmet
1: bir şey
0: Kaya'ya da bir
1: söyleyeyim mi?
0: göndermemiz var rahmetli.
1: Sana özel bir repertuar ve ilk kez okuyacağım.
0: Sağ olun.
1: İnan. İnan ilk
0: Harikasınız.
1: kez okuyacağım. Yani kimse duymamıştır.
0: Harikasınız. Evet, ters
1: Dolayısıyla
0: köşe
1: hani
0: şarkılar.
1: ters köşe şarkılar, hatalar da olursa affola.
0: Hiçbir
1: Olur
0: şey
1: mu?
0: olmaz. Ne yapalım şimdi o zaman?
1: Nereden bileceksin diyelim mi? Ahmet
0: Buradan
1: Kaya şarkısı.
0: rahmetli Ahmet Kaya'yı da bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz.
1: Aynen.
0: Nereden bileceksiniz? Şimdi yudum farkıyla Sinan'la sahnede.
1: Senin piyano olduğuna daha
0: Geldi.
1: başka bir oluyor biliyorsun değil mi?
0: Sağ olun. Teşekkür ederim.
1: Cansın. Emeklerine yüreğine sağlık sevgili Sinan.

0: gözün nereden bilecek?
1: Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Böyle bir gerçekten ne zaman çalınsa da hiçbir zaman değerini kaybetmeyen bir şarkı.
0: Asla, çok güzel.
1: Sahnede de öyle. Anlatım da çok kuvvetli. Yusuf Hayaloğlu olabilir diye düşünüyorum.
0: Mekan cennet olsun.
1: Tam bilmiyorum
0: evet,
1: ama.
0: Evet, öyle.
1: Onu da buradan rahmetle alalım bir kez daha.
0: Saygıyla.
1: Evet, nereden bileceksinizden sonra şimdi tabii Türk sanat müziğine uygun, Türk halk müziğine uygun, arabesk uygun. Ne yapacağız biz böyle?
0: Çok
1: Türk
0: seviyorum
1: popuna
0: ya.
1: Da uygun, her tarz
0: ben
1: değil mi?
0: Ben pop müziği de çok seviyorum, Türk müziğini çok seviyorum, klasik
1: Kulağına
0: müziğini
1: hoş geldin,
0: seviyorum.
1: Her şeyi seviyorsunuz.
0: Aynen. Benim için önemli olan kalite olsun Sinan.
1: Değil mi?
0: Kesinlikle öyle.
1: Yeter ki kaliteli bir iş yapasın. İnsanlara
0: gerçekten.
1: Doğru duygu geçişi olabilsin. O laflar çünkü yıllarca kalıyor akıllarda.
0: Aynen öyle.
1: Geçen gün konuşuyorduk, eskisi gibi sevgi, sevdalar kalmadı ki sevda şarkıları kalsın.
0: Bitti,
1: hakikaten
0: aynen.
1: De öyle. Bizim bile 2000'li yılların başında yaptığımız şarkılar daha güzel anlatıyormuş aşkı yani. Hep
0: çok
1: öyle oluyor.
0: Gerçekten. Çok başka.
1: Maalesef oldu. Yani ama bir şekilde müzik, o şarkılar

0: şu an değerleniyor. Bu da hoşuma gidiyor. Eskilerin tadı kaçmıyor Esma'nın.
1: İşte insanlar eskileri o yüzden dinliyorlar. Çünkü gerçek duygu orada.
0: Doğru.
1: Gerçek aşk orada. Gerçek sevgi orada. Samimiyet orada. Her şeyden önemlisi.
0: Gece veya işte bir aktivite her zaman günümüzün popüler bir şarkısıyla başlıyor ama gecenin sonu her zaman eskiye bağlanıyor.
1: Aynen öyle. Kesinlikle.
0: Asıl duygu
1: çok
0: saatlerinde.
1: Doğru. Çok haklısın. Değil mi? Gerçekten.
0: Şimdi hayallerden bahsedeyim. Hayallerinizin %80'ine ulaştığınızı, 90'a ulaştığınızı söyleyebilir misiniz şu anda? Yoksa daha var mı hayaller?
1: Daha var sevgili Sinan. Hayallerim daha çok var. Tabii ki yaşadığımız şu anki şartlar belki engel oluyor. Yaşanmışlıklar var. Yeni neslin farklı müziklere, farklı diyaloglara yönelmesi var her şeyden önce. Tabii ki ben elimden geldiğince kendi müziğimizi, sazımı yeni nesle yaymaya
0: o
1: çalışıyorum.
0: Çok önemli, evet.
1: Yani hayalim bu. Evet, tam anlamıyla ulaşmadı ama bir gün ulaşacaktır. Ya da öldükten sonra diyelim.
0: Allah korusun da bence ulaşıyor dizilerle, sosyal medyadaki
1: evet.
0: paylaşımlarla.
1: Diziler çok önemli bu anlamda.
0: Evet, diziler çok değerli
1: Çünkü
0: tabii
1: çok
0: bu anlamda.
1: Çünkü çok izliyoruz dizileri.
0: Ama hiçbir bir yudum adı hiçbir zaman yok olmuyor. Çok şükür yani diyelim.
1: Ne mutlu.
0: O yüzden gerçekten yakıştığını düşünüyorum bütün bu tırnak içinde karambol arasında. Yudum şarkılar her zaman nefes oluyor değil mi?
1: Şansın. Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi bizim son albümden bir şarkı var. Yine ona istek bir kere yapmıştık. Bir kere daha istediler. 4K albümünden Diyemiyorum şarkısı. Daha çok yeni. Hani şu günlerde duymaya başladınız. Bunu da bir dizide kullanacağız yakında bu şarkıyı. Enes çok güzel söylüyor bunu. Ben de onunla bir çalıp söylemek istedim tek piyanoyla. Tabii. O zaman şimdi Sinan'la sahnede Diyemiyorum zamanı.

0: Evet.
1: Harikasınız.
2: Stüdyoda romantik anlar.
1: Gerçekten çok iyiydi.
0: Bu da böyle bir şarkı işte Yudum Hanım.
1: Enes'in yüreğine sağlık.
0: Diyemiyorum, ağzına sağlık Enes.
1: Ellerine sağlık.
0: Bunu paylaşırım ben Reels.
1: Evet, çok güzel.
0: Vallahi paylaşırım mı? Normalde yapay zeka ile söylettim bu şarkıyı. Aha. Bizimki yapay zekadan da daha güzel söylüyor.
1: Ay canım benim ya.
0: Doğal zeka var bende bir
1: ya
0: tane.
1: Ya işin ilginç tarafı sevgili Sinan. Enes arabeksi de çok arabeks okuyor.
0: Evet.
1: Halk müziğini tam bir türkü gibi okuyor.
0: Söylüyor. Şey,
1: popu ben... da pop gibi okuyor. Abi böyle bir şey olmaz.
0: Şimdi burada tabii yeri gelmişken geçen gün de bunu konuştuk. 2025'te çok büyük usta müzisyenleri kaybettik.
1: Evet, evet.
0: Çok kaybımız oldu. Son yıllarda diyeyim daha doğrusu. Ferdi Baba'dan sonra işte bir sürü kişiyi saydık. Burada hayatını kaybeden bir muhasebacı gibi bir dev isim kaybettik.
1: Ya ya.
0: Ona hep burada bu programda Sinan Hasan'da naizane anmaya çalışıyorum hepsini.
1: Saygıyla.
0: Daha sonra Metin Aralt'ı kaybettik.
1: Evet, çok üzgün.
0: Daha sonra gerçekten bizi çok mutsuz eden Volkan abinin ölümü. Volkan Konak.
1: Aynen.
0: Bütün bu insanları anmak ölmeden önce aslında birazcık daha değerli.
1: Ya ya.
0: Biz maalesef hadi compilation albüm yapalım. İşte Güllü'yü kaybettik. Gibi bir sürü isme maalesef feda ettik. Bu insanların hayatta kendi yerini anlatması aynen daha değerli benim için. Ama biz hemen öldükten, insanlar öldükten 2-3 hafta sonra onların karışık albümlerini dinlemeye başlıyoruz. Evet. Veya popçulara bir tane söyledik, rockçulara bir tane söyledik değil mi? Yaşarken maalesef keşke o anılsa ve...
1: Ya ben de mesela Allah rahmet etsin Volkan Konak'ın şöyle bir şeyi vardı. Hep dua ederim ona. Her zaman aklıma geldiğinde yüksek lisans tezimde sevgili Sinan benim konum konservatuar mezunu solistlerin profesyonel icra alanlarında karşılaştıkları zorluklar çözüm önerileriyle ilgili çok geniş kapsamlı anket ağırlıklı bir konuydu. Ya bir kere ikilemedi. Öyle bir yazı gönderdi ki bana. Allah mekanını cennet etsin onun. Yani böyle insanlar bizim çok kıymetlimiz. Yani yaşarken değeri bilsin.
0: Aynen.
1: Hep bilinsin.
0: Keşke.
1: O yüzden yani, ben de
0: Volkan
1: onun...
0: abi son yıllarda gerçi biraz o şeyi çok uzun yıllar sonra aldı o mutluluğu ama bazı kişilerde unutulmalar oluyor maalesef.
1: Asla unutmayacağım insanlardan.
0: O yüzden şimdi onu da buradan aleni aleniyle anmak
1: evet,
0: istiyorum.
1: Hani,
0: onu
1: iyi
0: alırsınız.
1: Evet. Şimdi... Onu da ilk kez okuyacağım burada
0: öyle
1: sizlerle.
0: Öyle mi? Ne güzel.
1: Ya dedim ya bugün bütün eserleri sana ilk oldu.
0: Ne güzel. Sağ olun. Sizlerle. Teşekkür ederim.
1: Canımsınız
0: Sinan benim. Sinan Hasane'de aleni aleni şimdi.

0: Bravo.
1: Harikasınız.
2: Vallahi bu kadar az provayla harika çıkıyor ya.
1: Canımsın, çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeklerinize sağlık arkadaşlar.
2: Evet, aleni aleni.
1: Evet.
2: Ne kadar güzel oldu ya.
1: Çok da güzel oldu, evet.
2: Benim tekrar de buradan hem bestecisini, söz yazarını hem de rahmetli Volkan abi anmış olduk. Ağzına sağlık. Çok yakıştı.
1: Çok teşekkür ederim sevgili Sinan.
2: Gerçekten çok yakıştı. Sana bir tane karma böyle mix bir albüm yapmak lazım bence.
1: Evet, çok seviyorum, evet.
2: Her telden olsun adı da.
1: Aynen.
2: Hem
1: öyle.
2: Elinde de bağlama var. Bağlama
1: Enes
2: teli.
1: Duydu mu? Enes'im duydu mu?
2: Adı her telden olacak. Her telden bir şarkı Enes. O stres oluyor mesela, ben şimdi ona şey yapıyorum. Enes, bu aranjeyi yapmamız lazım işte diyorum falan. Bugün ayın kaçı diyor? 13'ü. 15'inde ver diyorum.
1: Tamam.
2: Böyle hemen üstünü başını düzeltmeye gidiyor. Sonra da abi ben orada sana diyemedim de. Benim abi bu nefes alayım abi bir yer. Ama hızlıdır.
1: Evet.
2: Spido Gonzalez. Ben
1: diyorum Telaş İşleri Genel Müdürü.
2: Değil mi?
1: Evet.
2: Peki annelikle beraber sanatçılığı yürütmek zor oldu mu ilk doğum yıllarında?
1: Asla olmadı.
2: Yani beraber yürütebildin doğumdan itibaren.
1: Hiç zor olmadı. Yani insan sevgiyle ne yaparsa yapsın asla aşamayacağı hiçbir zorluk yok. Yeter ki ona inansın, yeter ki onu sevsin, yeter ki şuraya bassın.
2: Tabii. İstedikten sonra...
1: Evet, hepsi oluyor.
2: Aşk da sevgiyle yapılınca...
1: Ben mesela yüksek lisans yaparken bana dediler işte sen ne yapacaksın? Yüksek lisansı zor olacak, konserlerin var. Sana yüksek sanatçı mı diyecekler? Böyle esprilerde. Karşınızda yüksek sanatçıydım.
2: Yüksek lisansla evet. Da yap, onu da yaptın.
1: Yaptım. Asla üşenmedim.
2: O zaman İTÜ'de herhalde bir 10 sene falan...
1: 12 sene İTÜ'de okudum.
2: 12, 8 yani artı 4
1: ilkokul
2: gibi.
1: Bitti. Orta 1'de gözümü orada açtım. Haliç Üniversitesi'nde yüksek lisansımı yaptım. İyi ki yapmışım. Haliç'te. Doktorayı düşünüyorum eğer nasip olursa.
2: Bir de.
1: Evet, istiyorum.
2: Vay ayrıca maşallah.
1: Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçısıyım bu arada.
2: O işlere gidiyorsunuz değil mi? Çok değerli
1: evet,
2: işler oluyor.
1: Evet, çok kıymetli. Hatta
2: büyük orkestralarla gidiliyor işlere.
1: Büyük orkestra ve çok kıymetli konserler bunlar.
2: Çok değerli için. Oluyor o konserler. Evet. O işler çok, ben de bazen denk geliyorum. Çok hoşuma gidiyor gerçekten. Tebrik ederiz buradan da. Peki küçükken hani en çok dinlediğin, böyle idol olarak aldığın, bir bağlama çalıp şarkı söyleyen bir tabii kadın ki sanatçı var mıydı?
1: Nuray Eftaş.
2: Nuray Hanım.
1: Nur içinde yansın. Dedik ya, bütün sevdiklerimiz bir bir
2: Allah
1: gittiler.
2: Rahmet eylesin.
1: O çok iyi bir bağlamaydı. Çok iyi bir ablaydı. Çok iyi bir müzisyendi. O bizim her şeyimizdi ya. Konservatuvarda okurken onun ismi hep okulda geçerdi. Çok severdik onu.
2: İdolize edilmişti yani o zaman.
1: Her
2: Nuray
1: zaman.
2: Eftaş
1: kesinlikle
2: gibi falan.
1: Aynen öyle. Güler Abla, Güler Duman.
2: Arif Sağ ile beraber galiba hep.
1: Arif Hıca ile evet, o da çok kıymetliydi. Musa Eroğlu, Güler Duman.
2: Musa Bey.
1: Yani bunların kıymeti tabii ki yaşarken bilinsin
2: Türk
1: umarım.
2: Halk müziğini nerede görüyorsun şu anda ülkemizde?
1: Bir şey söyleyebilir miyim? Maalesef
2: popüler... O kuşak kayboluyor mu?
1: Kaybolmaya başladı gibi geliyor. Çünkü popüler kültür artık çocuklarımızın beslenme çantasına kadar girdi. Yani biz eskiden beslenme çantamızda...
2: Mandalina koyuyorduk, şimdi avokado koyuyoruz.
1: Mandalina koyardık. Şimdi cızburger, bilmem ne burger.
2: Değil mi?
1: Artık onlar gidi maalesef. Maalesef çok acı bir durum. O yüzden ben elimden kendi kızım dahil evde saz çaldığım halde... Anne diyor ne olur bize bilmem neyi aç. Ben bunu dinlemek istemiyorum. Mesela kendi kızım öyle üzülüyorum ki. Yani bu bizim özümüz maalesef. Hani istediğimiz kadar elimizden geleni yapalım ama bir yerde tıkanıyoruz.
2: Bu sosyal medya çağında çok zorlanılıyor.
1: Maalesef.
2: Ama Türk halk müziğini yok etmemek için TRT Müzik var.
1: Kesinlikle
2: TRT
1: olsun.
2: TRT Türk var. TRT'nin
1: kesinlikle
2: kanalları var.
1: Aynen.
2: Hani o yüzden.
1: Bitmeyecek ya. Eninde sonunda nereye gidiyor?

0: Stüdyoda bir yudum sevgi. Maşallah. Aklıma geldi ki, şimdi Mert çok keyifli çalıyor, çalarken Ahmet Kaya şarkılarını. Sonra aklıma geldi ki, Mert Ahmet Kaya'yla çalıştı. Onun davulcusuydu küçükken değil mi Mert? 17 yaşındayken. Vay yani, çünkü hatıraların çok onunla, anlatırsın hep.
1: Şu an gözünde neler canlanıyor kim bilir değil mi?
0: Dur bakayım Mert. Dur, evet. Mikrofon lazım.
2: Çok konserler verdik Ahmet abiyle. Ben 17-18 yaşındaydım. 2 sene çaldım. Yurt içi, yurt dışı bir sürü konserler verdik. Bu söylediğiniz şarkı da hep repertuarımızda vardı. Ya. Çalarken bir an böyle gözümün önüne geldi yani. Çok güzeldi. Evet, gerçekten. Sizin de ağzınıza sağlık.
1: Tebrik ederim. Büyük şans sizin için.
2: Harika söyledi. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. İnsan olarak da çok iyi bir insandı Ahmet abi. Çok severdik. Harikaydı. Harika bir insan. Ben 17 yaşındaydım. Yeni yani 15'te başladım davul çalmaya. 2 sene sonra Ahmet abiye çalmaya. Evet.

0: Evet,
1: Sağ ol.
0: 17-18 hep yardımcı
1: Sağ ol.
0: olurdu falan. Çok müthiş bir insandı. Mekanı cennet olsun.
1: Evet, bütün ustaların Amin. Mekanı cennet olsun.
2: Aynen öyle. Programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz.
1: O kadar çabuk geçti.
2: Evet, Bir Yudum Sevgi. İlk albüm müydü Bir Yudum Sevgi?
1: Evet, Bir Yudum Sevgi ilk albüm.
2: Kaç albüm var diyebiliriz?
1: 6 tane albüm var. Bir Yudum Sevgi ilk albümümdü benim. Aslında öyle bir eser de yoktu albümde ama hani yudumdan
2: adını öyle koydunuz.
1: Adını Bir Yudum Sevgi. O zaman yaptım. Şarkı arabeksti.
2: Evet.
1: Anlamıyorsun gönül derdinden. Esengül şarkıları falan
2: yani
1: böyle
2: şey, halk müziği olarak çıkmadı
1: mı? Asla değildi.
2: Allah Allah.
1: Tamamen bir arabeksti.
2: Vay be, biraz o Ceylan zamanlarına falan hatırlatan bir...
1: Aslında Ceylan zamanında ben Gülhane'de yarışma vardı.
2: O Gülhane yakaladınız mı o şeyi?
1: Aynen, ben o zaman 7 yaşındaydım. Sinan elektro sazla çıkmıştım 7 yaşında. Birinci olmuştum. Vay. O zaman tabii Ceylanlar dönemi falan. Albüm teklifleri babam asla dedi. Ya dedi bu okulu okuyacaksın ya konservatuvarı okuyacaksın.
2: Maşallah.
1: Sakın istemiyorum dedi, izin vermedi o dönem. Vay.
2: Ne güzel.
1: İstemedi yani.
2: Dediniz de Enver Tatar galiba.
1: Evet, halk müziği ozanıydı. Dedim ya Kıvırcık Ali'de bestesi.
2: O da çok
1: Bakşiş
2: değerli.
1: Bakşiş Meleğin işine neler getirdi başıma. Çok güzel eserleri vardı. Benim
2: Kıvırcık Ali'yle tanışmış mıydınız?
1: Biz hiç ayrılmadık desem.
2: Öyle mi?
1: Ben 18 yaşındaydım rahmetli Ali abiyi tanıdığımda. Bizim o zaman düğün salonumuz vardı sevgili Sinan. Orada çıkardı Ali abi. O gün bugün biz hiç ayrılmadık. Çok iyi bir dosttu, çok iyi bir abiydi, çok değerli bir sanatçıydı.
2: Çok güzel hayat yaşamışsınız.
1: Çok,
2: canım,
1: yani, çok güzel.
2: Genç yaşta işte. Bayağı bir tecrübe var, olmuş yani.
1: İşte konservatuarda olmamın verdiği bazı avantajlar da vardı. Bütün sanatçılarla Aşkındır Yengi olsun.
2: Ercan güzel Sağatçı Ercanlar olsun. Değil mi o zaman?
1: Evet, aynı dönem. Güzel. Ama onlar üniversitedeydi, ben orta sonda
2: onlar
1: formalarlaydım.
2: Onlar biraz büyük ama sizden.
1: Bizden büyüktü.
2: Bir 5, bir 7-8 yaş
1: aynen.
2: kadar değil mi kuşak
1: onlar vardı. Üniversitedeydi ben ilkokula başladığımda.
2: Değil mi? Ama o zaman da İTÜ'ymüş o kantin yani
1: çok
2: değil mi?
1: Çok güzeldi o
2: Mahzunlar
1: kantinimiz
2: falan.
1: Yok mu tabii.
2: Herkes.
1: Hepimiz bir aradaydık ya çalıp söylerdik.
2: Çok güzel. Çok teşekkür ederim.
1: Ben
2: müthiş
1: teşekkür
2: bir program
1: ederim.
2: Oldu gerçekten.
1: Benim
2: bir yudum
1: öyle.
2: Sevgi oldu bu programın adı. Yudum yudum bütün şarkılardan biraz tattık diyebiliriz ve ayağınıza sağlık. Sizi tanıma çok memnun oldum.
1: Ben de çok
2: Enes
1: memnun
2: hep
1: oldum.
2: Anlatıyordu ama zaten.
1: Canım benim.
2: Anlattığı kadar varmış. Şimdi iki tane... yine ters köşe diyeceğim şarkıyla
1: evet.
2: bitireceğiz.
1: Diyorum ya sana özel oldu bugün
2: vallahi
1: böyle.
2: Vallahi çok teşekkür ederim. Biri böyle ayrılık olmaz. Diğeri de Metin Özürk'ünü zannedersem.
1: Evet. 90'lar.
2: 90'lar.
1: Aramadın ah aylardır.
2: Metin abi
1: Eda.
2: Bir tane şarkı yaptı. Yıllardır hala aynı şarkı devam ediyor.
1: Hala söylüyoruz. Hala o şarkılar unutulmayacak.
2: Metin abi de buradan sevgi dersen. En son onu bir, dizide gördüm. Dizide oynuyor şimdi.
1: Evet.
2: Ondan sonra... Ona bütün saygımız, sevgimiz sunuyoruz. Çok iyi, karı koca çok iyi
1: çok
2: müzisyenler.
1: Güzel,
2: müthiş
1: gerçekten.
2: Bir ruhları var, duyguları var. Saygı ve sevgilerimi sunuyoruz. Onu da şarkısıyla anacağız. İşte bu tarz insanların yaşarken değerini bilip çok
1: aynen.
2: fazla anmak lazım.
1: Evet, gerçekten.
2: Sonra üzülüyoruz.
1: Gerçekten.
2: Ayağına sağlık tekrar. Herkese,
1: çok teşekkür ederim.
2: Senin adına da çok teşekkür ederim bizi izleyen herkese. Sinan'la sahnede sesi açmaya devam edin. Bizi sevmeye, bizi izlemeye devam edin. Biz de inşallah sizi utandırmayacak programlar yapacağız her zaman. O yüzden haftaya başka bir konuda tekrar görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Sesi açın.
1: Sevgiyle.

0: yeni yayın döneminde yepyeni programlarla TRT Müzik'teyiz.
1: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

0: Merhabalar, ben Mulis Berberoğlu. Kapadokya Günlüklerinin bugünkü bölümünde konuğum Gökçe Kasacı ile birlikte sizlere müzik yapacağız. Hoş geldin Gökçe.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, teşekkürler. Sen
0: Ben
1: nasılsın?
0: de iyiyim. Teşekkür ederiz bizleri kırmayıp geldiğin için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Şimdi bizim program konsepti aslında şöyle. Biz ne çalacağımızı bilmiyoruz.
1: Evet,
0: Sen de
1: biliyorum.
0: bilmiyorsun.
1: Ben de bilmiyorum.
0: Ama sevdiğimiz, çalmak istediğimiz, ya şunu şöyle yapsak güzel olur diyeceğimiz türküleri, şarkıları birlikte çalıyoruz provasız.
1: Tamam.
0: İçimize sinerse yayınlıyoruz. İçimize sinmezse tekrar çalıyoruz. Hiçbir problem yok yani. Konuda rahat olabilirsin.
1: Tamam.
0: Dilersen benim aklımda şey var. Sormayı çalmak var. Gün ağarınca.
1: Tamam.
0: Onu çalalım.
1: Tamam.
0: Daha sonrasında tekrar bakarız.

0: Benim için de öyle. Şimdi yine sanat müziği formunda bir şey mi yapalım?
1: Uygun, tamam.
0: Ne yapalım?
1: Ne
0: Gamze deyim,
1: yapalım?
0: deva bulamam yapalım.
1: Tamam, Gamze diyeyim de
0: Onu çalalım.
1: bulmam, aynen.
0: Yine aynı tondan yapalım.
1: Aynı ton, uygun.
0: Ya da
1: Bir
0: bakarız şimdi.
1: deneyebiliriz, bir
0: Tamam.
1: deneyelim olmazsa.
0: Tamam.

0: Çok güzeldi.
1: Teşekkür
0: Yine
1: ederim ama çok
0: nefesine sağlık.
1: güzeldi. Ben teşekkür ederim.
0: Sen aklına gelen bir şey varsa istersen hareketli bir şey de
1: Yani
0: çalabiliriz.
1: Çemberimde Gülay'a çok sevdiğim
0: Olur.
1: şarkılardan onu belki
0: Olur.
1: yapabiliriz.
0: Coverlayalım hatta bir şey olsun.
1: Tamam,
0: Farklı bir
1: değişik
0: şekilde
1: böyle
0: çalalım.
1: farklı bir şekilde olabilir
0: Tamam.
1: belki.

0: Bu single ne zaman çıkmıştı?
1: Benim en son single bir ay önce akustik versiyonu çıktı.
0: Ha.
1: Aslında onu yapabiliriz belki böyle
0: Olur,
1: bir o da
0: tamam. Sen de
1: çünkü
0: gitar çal.
1: konsepte de uygundu. Tamam, ben gitarımı getirdim zaten.
0: Aynen.
1: Eğer dedim çal derlerse ben çıkaracağım.
0: Ben parçayı dinledim biliyorum ama şimdi nasıl çalınacağını bilmiyorum. Ben
1: Tamam.
0: böyle aralara ufak ufak efektif gireyim. Sololar
1: Tamamdır. Uygun.
0: çalayım. Zaten devamına bakacağız. Akışa
1: Tamam.
0: göre çalarız, sıkıntı yok.
1: Çalarız hem de. Üç şarkıdan sonra bunu da çalarız bence.
0: Aynen.

0: Çok güzeldi. Şarkı da çok güzelmiş.
1: Çok teşekkür ederim. Çok güzel eşlik ettin sen de ve çok
0: Çok
1: farklı
0: sağ
1: bir
0: olasın.
1: versiyon oldu.
0: Aynen. Belki bu versiyonunu YouTube'a
1: Yani olabilir zaten
0: da
1: isteyecektim. Nereleri
0: koyarız. Sonrasında
1: koyabilirsin?
0: dijitalde de
1: Doğru.
0: çalabiliriz belki.
1: Çok sevinirim, çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Çok
0: Ben
1: güzel
0: teşekkür ederim
1: oldu.
0: tekrardan geldiğin için.
1: Ben
0: Çok
1: de
0: mutlu
1: çağırdığın
0: oldum.
1: zaman da çok mutlu olmuştum ama bugün çok tahminimin çok daha ötesinde güzel
0: Ne
1: geçti.
0: mutlu.
1: Keşke daha fazla şarkı çalabilseydik.
0: Ne mutlu bize.
1: Belki ileride.
0: TRT Müzik ekranlarından bizleri izleyen herkese çok çok selamlar, sevgiler. Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.

0: İnsanlar şaşırıyorlar. Ben sahnede bambaşka bir hale bürünüyorum. Çünkü zaten normal hayatta öyle olsam yani
1: sahneye bir şey kalmayacak.
0: Sahneye bir şey kalmayacak. Evet. Yani onları da gizliyoruz. Yani sahneye bırakıyoruz.

Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.

0: Perihan Kaya, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abim.
0: Canım
1: Sağ
0: benim,
1: olasın.
0: iyisin inşallah.
1: İyiyiz çok
0: İyi,
1: şükür.
0: çok
1: Bir
0: şükür.
1: biraz vurdu bahar
0: Olsun, olsun, olsun.
1: alerjisi. Çok şükür iyiyiz. Sizler
0: Olsun, hoş
1: nasılsınız?
0: geldin. İyiyiz. Değerli dostlar, Sazın Dilinden programının müdavimleri bu hafta da sizlere güzel bir türküyle, Muhsini Baba'dan bir türküyle geldik. Perihan Kaya okudu o türküyü. Gam yeme, gönül, gam
1: Ruhu
0: yeme.
1: şad olsun.
0: Ruhu şad olsun, evet. Konuşacağız daha Perihan.
1: Evet,
0: Sen öğretmenlik
1: sohbetimiz.
0: yapıyorsun, değil mi?
1: Evet, evet,
0: Öğretmenlik de
1: evet.
0: yapıyorsun. Türkülere de sevdalısın biliyorum. Eşin de bağlama sanatçısı.
1: Evet, çocuklarıma da,
0: TRT'de.
1: öğrencilerime, çocuklarıma da türküleri aşılamaya çalışıyorum
0: Maşallah. Oh ne güzel.
1: yıllardır.
0: Ne güzel, ne güzel. Şimdi biz de bir aşılama yapalım.
1: Aynen.
0: İstiyorsan bir
1: Gönderelim.
0: aşılama yapalım. Evet, bestesi bana ait. Sözleri canım amcaoğlu Serhat Kabaklı'ya ait olan bir eserle huzurlarınıza geleceğiz. Garadaşlar ak topu gagan eyler, valla gara kardeş gün gara gündür. Soysuz biri bir derdimi bin eyler, valla gara kardeş gün gara gündür.

0: Esat abi.
1: Can.
0: Öyle bir yürek var ki sizde. Bu türküler nasıl çıkıyor?
1: Ya işte çıkıyor, hiç karıştırma orayı. Perihan orayı karıştırma. Şimdi bu söz
0: yürek ister.
1: Serhat abinin sözü. Yanında bir arkadaşını 12 Eylül öncesi Elazığ'da öğretmen arkadaşını vurmuşlardı. Adnan Baydilli ona yazdı bunu.
0: Ona yazmış.
1: Ağıt olarak. Bu onun şeyidir. Ağıtının sözleridir. Evet. Dostlar devam ediyoruz. Perihan kardeşim, Perihan Kaya kardeşim bugün bizlerle. Ne okuyacağız şimdi?
0: Şimdi yine bir beste var. Bir dileğim var sende.
1: Bir dileğim var sende. Evet.

0: diyeceğiz. Abdon'un mezarı diye bir uzun hava okuyacağız bir kıta. Arkasından sözümüz iyi bendenize ait olan bir eserle yolumuza devam edeceğiz. Gözünü toprak doyursun. Ne buldun gitti nelere.
1: Oh, oh, oh.
0: Bir gün çok pişman olursun. Vururlar yerden yerlere.

0: Bu nasıl bir türküdür? Bu nasıl bir duygudur?
1: Eyvallah. Teşekkür ederim Perihan. İşte bunlar yıllar önce yaptığımız şeyler.
0: Ağıt aldı bizi ayrı
1: Evet.
0: götürdü.
1: Evet.
0: Sizin ağıtınız ayrı götürdü.
1: Eyvallah. Sağ olasın.
0: Yüreğinize sağlık.
1: İşte. Yani çok içi boş bir şeyler okumam, yapmam. Böyle bir adetim var benim.
0: Olmadı
1: Böyle.
0: da hiçbir zaman duymadım da sizde.
1: Evet.
0: Çok
1: Böyle.
0: güzel hepsi.
1: Evet dostlar. Canlar, ciğerler, pareler,
0: Canlarım,
1: türkülerin,
0: ciğerlerim.
1: güzelleri, sevenleri, hepiniz televizyon başındasınız biliyorum. Sizlere layık olabiliyorsak, o güzel kulaklarınıza güzel şeyler getirebiliyorsak ne mutlu bize. Bizleri destekliyorsunuz, farkındayız. Hep desteğinizi arkamızda hissediyoruz. Gene buyurun desteğinizi istediğiniz gibi verebilirsiniz. Biz hiç şikayet etmeyiz.
0: Ben de
1: Evet.
0: burada çocuklarımı,
1: Ha,
0: öğrencilerimi,
1: öğrencilerin.
0: o benimle birlikte türkülerimi okuyan öğrencilerime sevgiler gönderiyorum.
1: Eyvallah.
0: Onları çok seviyorum.
1: Eyvallah Perihan'cığım. Sana da başarılar diliyorum.
0: Sağ
1: Eğitim
0: olun.
1: başka bir şey tabii.
0: Evet.
1: Hadi şeyde arada söylemiştin türkülerini bu bayrağı bile olur mu öğrencilerime geçiyorum demiştin. Ondan da çok mutlu olmuştum.
0: Evet, Çanakkale'yi,
1: Çanakkale, oh, bugünlerde evet.
0: bayrağı geçiyorum ben çocuklara.
1: Hadi başka bir şey geçelim bugün şimdi. Ne geçelim şimdi Perihan?
0: Şimdi Yaralı Ceylan'ım.
1: Evet. Evet, güzel, hareketli.
0: Evet. Hüseyin Karakuş'un bestesi. Söz
1: Selam
0: müzik
1: buradan,
0: ona
1: selam
0: ait.
1: ona da.
0: Sevgilerimi, yine selamlarımı iletiyorum.
1: Evet.
0: Hemşerim kendisi.
1: Öyle değil mi?
0: Evet.

0: Çok güzel. Gönlüne sağlık,
1: teşekkür
0: nefesine
1: ederim.
0: Sağlık.
1: Sağ olun.
0: Efendim Perihan Kaya. Bu,
1: bu
0: akşam
1: duygularla,
0: sizlerle.
1: Bu yüreklerle, bu türküleri üretenlerin
0: Evet.
1: gönüllerine sağlık diyorum öncelikle.
0: Eyvallah, eyvallah, evet. Evet
1: Hüseyin
0: dostlar.
1: Karakuş'un ismini
0: zikredelim. Hüseyin Karakuş'un değil mi bu?
1: Ben tabii, ben kesinlikle nerede, ne zaman türkü söyleyeyim, hep üretenin ismini söylemek isterim. Çünkü
0: çok
1: onlar...
0: Bravo Perihan.
1: Yani yürekleriyle.
0: Gerçekten öyle
1: götüyorlar.
0: Olmak lazım. Şimdi bakıyorsun, dünkü birisi şarkı okuyor, sosyal medyada yazıyor ki işte şunun, o okyanın şarkısıymış,
1: evet,
0: türküsüymüş
1: evet,
0: gibi
1: evet.
0: Oluyor. Yanlış tabii. Kaynak kimse, onun bilinmesi lazım.
1: Bilinmesi lazım
0: dostlar,
1: kesinlikle.
0: Ordu Ünye taraflarına gideceğiz. Ünye'den çıktığımda başım selamet, Ceviz Deresi'nde koptu kıyamet. Bakalım ondan sonra ne olmuş?

0: Bu Karadeniz boydan boya hareketli okuyorsun ama hep ağıtlar böyle oluyor ya.
1: Evet,
0: Gerçekten
1: ağıtları
0: hem
1: da
0: hareketli
1: gerçekten.
0: ama hem ağlıyorsun. Öyle türküler var.
1: Aynen.
0: Mesela yol havası, tamam anlıyorum onu. Yola giderken bir şeyler okunuyor. Ama mesela bu hareketli gibi ama ağıt. Öyle Perihan.
1: Zaten Giresun ve Ordu farklı bir
0: Farklı bir yer. Tokat da öyle.
1: Tokat tabii
0: Tokat,
1: yakınlar
0: Tokat'ı ayrıca
1: oradan.
0: incelemek lazım. Gidip
1: Tokat
0: gerçekten orada kalıp incelemek lazım. Öyle bir farklı bir
1: evet.
0: bölge ki.
1: Tokat'la
0: Neler çıkıyor
1: Ordu
0: oradan?
1: çok farklı.
0: Tabii.
1: Birbirine çok
0: Evet.
1: yakınlar. Evet.
0: Hadi bakalım Perihan'cığım.
1: Şimdi ben yani Kahramanmaraş Elbistanlıyım.
0: Ha.
1: Fakat doğmuşuz hemen Gaziantep'e taşınmışız. Orada doğdum, büyüdüm. İlk ortaokul, lise orada bitti. Çocukluğumda dinlediğim Halit Araboğlu'ndan öğrendiğim bir barak var.
0: Hadi bakalım.
1: Döne gelin.

0: Rüzgar gibi geçti. Rüzgar gibi geçti. Perihan ağzına sağlık.
1: Efendim,
0: Perihan
1: ederim.
0: Kaya bizlerle.
1: Sağ olun.
0: Bugün bizlerle güzel güzel Antep'e gittik, Barak'a gittik. Nizip, Kilis dedin. Evet, canımı aldın. Oralar gerçekten Halit Araboğlu. Canım, Allah rahmet eylesin. Ben de ondan çok şeyler çalışmışım. Beymail'i ondan
1: çalışmışım.
0: Draman geze geze yüreğime
1: derd oldu.
0: Efendim, böyle bizim yurdumuzun her bölgesi can alır, can verir ayrıca. Şimdi Destanlar Burcu dediğimiz, bu arada ağzına sağlık, çok güzel oldu.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok güzel, çok güzel. Destanların Burcu dediğim, hani meydanlar okuyoruz, onun şairi. İşte Kurudu Göze Pınarlar, onun şairi. Nitekim bir sürü destan yazmıştır benim hemşerim, canım, hocam. Rahmetli oldu Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu hocamdan adalet üzere yazdığı bir şiiri. Azerbaycan Eşterhan'dan dene dene nar gelir diye bir türkünün üzerine adapte ettik. Şimdi onu sizlere okumaya çalışacağız.

0: Ne güzel. Cümle söz ozanlara verilmeli.
1: Cümle, evet. Cümle ozanlara söz verilmeli.
0: Evet.
1: Çünkü bizim geçmişimizde toprakları... hep ozanlar bir şeyler anlatırlar millete. Ozanlardır dili milletin. Onun için
0: hayat
1: bugün dili. Dahi o ozanlar söylüyorlar. Bizler dinliyoruz. Bizler de bir şeyler okumaya çalışıyoruz Perihan.
0: Bu yıl çocukların da yeni nesil o kadar değişiyor ki elimden geldiğince vermeye çalışıyorum. Bu yılda çocuklarıma işte aşıklar ve ozanları tanısınlar diye onlara ödev verdim. Onlar geliyorlar 3-5 cümleyle araştırdıkları ozanları tanıtıyorlar. Bu çok güzel
1: bravo
0: bir şey
1: sana.
0: Oldu
1: bravo.
0: Onlara.
1: Bravo.
0: Elimden geldiğince kazandırmaya çalışıyorum.
1: Eyvallah. Onlara. Hizmet edeceğiz.
0: Aynen hizmet evet. edeceğiz.
1: Kültürümüze, folklorumuza hizmet edeceğiz. Evet.
0: Şimdi Dam Üstüne Çul Serer türküsünü okuyacağız.
1: Evet.
0: Birlikte okuyalım.
1: Ha okuyalım olur.
0: Hadi bakalım.
1: Olur.

0: Ne güzel söylemiş. Küçükten yar seveni cennete gönderir.
1: Eyvallah, eyvallah, evet. Değerli dostlar, geldik bu haftaki programımızın sonuna. Sazın dili tüm hızıyla devam edecek inşallah. Sözleri Ekrem Şama Beyefendi'ye ait, bestesi Naçizane Bendeniz'e ait bir eserle sizlere veda ediyoruz. Perihan Hanım.
0: Ben de bir açıklama yapacaktım.
1: Söyle, buyur.
0: Hatta bir bölümü de sizin memlekette çekildi Esat abi. Ardahan Semah'ı yeni bir çalışmamız var. Klibini de çektik. Dijital platformlarda dinleyicilere sunuyorum.
1: Eyvallah.
0: Tıklanırsa, dinlenirse çok mutlu
1: oluruz. Bilsinler, araştırsınlar. Aynen. Efendim, hoşça kalın.

0: Merhaba, ben Zeynep Ece Kaplan. Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tam zamanlı flüt öğrencisiyim.
1: Diriririram gibi böyle nefes aldım, tuttum, sonra başladım gibi düşünebiliriz.
0: Her gün Lüleburgaz'dan Edirne'ye okuluma gidiyorum. Toplamda 160 kilometreye gidip geliyorum.
2: Keyifli bu yolculuk.
0: Evet, sevdiğim işi yapacak olmanın verdiği bir istek de var aslında.
3: Tatlı Notalar, Cumartesi TRT Müzik'te.

0: kesmedim.
1: Mahzuni Şerif'in müzik mirasını taşıyan Yiğit Mahzuni,
0: Mahzuni bu dünyada ölüm var, ölüm var, ölümlüdür canlılar.
1: Ve zarif yorumuyla Şeyda Karadeniz.
0: Deniz.

0: Karı var.
1: Seyir Hali Cumartesi TRT Müzik'te. Berkant. 31 Aralık 1938'de Ankara'da doğan Berkant'ın mızıkayla başlayan müzik tutkusu piyanoyla devam etti. Kısa zamanda Dean Martin, Frank Sinatra ve Nat King Cole gibi isimlerin şarkılarından oluşan geniş bir repertuara ulaştı. İlk kez 1957'de sahne almaya başladı. Aynı yıl Jüpiter Kenteti adlı müzik topluluğunu kurdu. 1966'da ilk plağı Cici Pabucum Cici'yi yayınladı. Berkant asıl ününe Samanyolu şarkısıyla kavuştu. Sözleri Teoman Alpay'a, bestesi Metin Büke'ye ait olan ve 3 farklı dile adapte edilen şarkının plağı dönemin satış rekorlarını kırdı. 1 Ekim 2012'de aramızdan ayrılan Berkant, beste ve söz uyarlamalarıyla Samanyolu'nun unutulmazlarından biri olarak hafızalara kazındı.

Televizyonun henüz her eve girmediği yıllara dönelim. Televizyon yok belki. Ama günler, akşamlar yine renkli, yine sesli. Çünkü her evin baş köşesinde radyo var. Görüntü yoksa yok, kimin umurunda? Radyoda haberler, arkası yarınlar, sohbetler var ya. Bir kez işitilip de hiç unutulmayan şarkılar, sabırsızlıkla beklenen sesler hep radyonun hediyesi. Mazinin o unutulmayan seslerinden biri de Yıldırım Gürses. O, hiç unutulmayacak şarkıların bestecisi. Yıldırım Gürses, bugünkü maziden gelen sesin sahibi.

Doğduğum günden bu yana müzik benim için bir tutkuydu. Çünkü çevrem müzikle nefes alıyordu, yaşıyordu. Babam çok güzel ut çalardı. Evimizde güzel fasıllar yapılırdı. Bu ara Bursa'da gezekler yapılırdı. Hala devam ediyoruz hani diyorum. Her cumartesi günü bir arkadaşın evinde eğlence yapılırdı. Eğlence değil de bu bir dayanışmaydı. Bir kültürel olaydı. Bursa'da kurulan musiki cemiyeti de bize çok, bu müzisyenlerin hepsine çok faydası oldu. İşte bu ortamdan doğduk büyüdük. Hem bir taraftan klasik müziği tekkeden öğrendik. Bunun yanından Bursa'daki gezeklerdeki vermiş olduğumuz konserlerin aktivitesi ve o konsere hazırlanmak için çalışmalarımız, bir taraftan da Bursa Musiki Cemiyeti'nin bize vermiş olduğu akademik değerler bizi geliştirdi ve büyüdü.

Bursa'daki öğreniminin ardından Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi'ne girer Yıldırım Gürses. İlk müzik gruplarını bu dönemde kurar. Ankara Devlet Operası'nın açtığı sınavı da TRT Ankara Radyosu

0: Ondan sonra Ankara Radyosu'na başladım. Fakat benim değişik bir tarzım, değişik bir anlayışım vardı. Klasik müziği olduğu gibi muhafaza etmek ve müzikte değişik bir yapılama içerisinde değişik bir form yaratmak düşüncesindeydim. Bu da şundan doğdu. O tarihlerde İsmet Dedim'le tanıştık. İsmet abi bana önümde yeni bir ufuk açtı. O dedi ki yaşayan bir nesil var. Türk müziği formları dışarısında bu işi ilk yapan Saadettin Kaynak'tır. Ama bunu daha geliştirmek, daha güncel yapmak, daha gence dönük yapmak ve bunun yanında çok sesliliğe bir platform hazırlamak için yeni bir tür, yeni bir form lazımdır.
1: Aradığı yeni bir tür, yeni bir formdur müzikte. İşte bu arayışını bir bestesine yansıtmıştır bile. O eser, radyoda duyulur duyulmaz büyük beğeni kazanacak ve sanatçıyı tüm Türkiye'ye tanıtacak Gençliğe Veda'dır.
0: Perşembe günleri radyo sanatçıları bir arada diye çok müthiş bir program vardı ki Türkiye'deki müzik hayatını o program yönetirdi. Muzaffer İkar dedi ki çocuğum bu programda bir şarkı okur musun dedi bana. O vakitte Gençliğe Veda'yı ben yeni yazmışım. Ben şarkıyı Muzaffer İkar'a nasıl okutacak, nasıl imza atıp onayını alacaktım, onun düşüncesi içindeydim. Muzaffer İkar'ın çok kıvançlı, sevimli olduğu bir zamanda kapıyı çaldım, içeri girdim. Bekledim, kapılarda dolaştım böyle 2-3 gün. Ben Gençliğe Veda'yı klasik form içerisinde düet ritmini vurarak Muzaffer İkar'a okudum. Tamamdır dedi. Bir anda popüler oldum Türkiye'de. 10 binlerce mektup yağmaya başladı Türkiye'nin her tarafına. Bir şarkı Gençliğe Veda. Ve o benim patlama olayım oldu.
1: Gençliğe Veda öyle büyük yankı uyandırır ki pek çok sahne teklifi alır Yıldırım Gürses. Ankara'daki ilk sahnesine Batı ve Türk sazlarının bulunduğu kalabalık bir orkestrayla çıkar. Sahneye taşıdığı bu orkestralar klasik Türk müziğinde çok sesliliğin ilk adımları olur.

0: bir perspektif getirdik. Yani çok sesli adım olmak üzere çok sazlık olayı başladı. O ara bir altyapı oldu. Sonra İstanbul'a gitme durumu geldi. Ve o tarihlerde altın mikrofon yarışması. Bir yarışmaya girmek çok büyük bir risk oldu. İsimli sanatçıydım ama o tarihlerde şimdi ismini söylemek istemedim. Ne kadar meşhur pop şarkıcısı, ne kadar efsanevi şarkıcılar varsa hepsi o yarışmaya girdiler. 198 orkestra içerisinden biz İstanbul, İzmir, Ankara ve Adana'da yapılan değerlendirmelerde hatta denilebilir ki finale kalan 9 musabın almış olduğu reyden toplam olarak daha fazla oy alarak böyle bir çalışma içerisine girdik ve kazandık.
1: Yıldırım Gürses'in çoğu hafızalarda, hatıralarda yer edinen 350'ye yakın bestesi var. Duygulara ses olan bu eserlerinin kaynağı da yaşanmışlıklar, ilhamı da.
0: Bakıyorsunuz Türk çocuğu Michael Jackson'ı bizden daha çok seviyor, dinliyor. Çünkü adamların sunuş şekilleri fevkalade farklı. Çekmiş oldukları klipler müthiş. Nasıl bir kavga içine gireceksiniz ki bunların önüne çok sesli müzikle yahut o sound'da bir müzik yakalayacaksınız ki çocuklar Türk müziğinden kopmasın. İşte ben ilk düşündüğüm olay şu, Batı'nın musikisini dinlerken benim müziğimin sound'ı da onun sound'larına benzesin. Bir basit misal vermek istiyorum. Elimizde bir fabrika vardır. O fabrika Batı'dan gelmek mecburiyetindir, tekniği. Ama üzerinde işlemiş olduğumuz ipliği ve deseni çekiyoruz.

0: Biliyorsunuz bir bestecinin bence en büyük şansı şarkıların ömrüne dağılmasıdır. Ben biraz da bunu bir taktik olarak kullandım hayatım boyunca. Şöyle ki şarkılarımı zaman zaman vermek ihtiyacını hissettim. Denebilir ki yapmış olduğum bütün şarkılarım hepsinin bir ayrı hatırası vardır. Zaten beste yaparken ben beste yapacağım diye oturmam. Mutlaka ve mutlaka beste kendiliğinden etrafta oluşan olayların etkilenmesinden dolayı bende doğar.
1: Plaklar, albümler, konserler ve dillerden düşmeyen, zamana yenilmeyen onlarca beste. Yıldırım Gürses'in yaşamını daha da anlamlı yapan ne varsa müziğe dair, hepsi şimdi sevenlerinin yüreğinde.

Allah Allah, sen aşıksın arkadaş.

Çıkmaz aklımdan gözlerin, saplanır ok gibi o sözlerin. Bilir misin ardından çok gülmedim, belki de sen beni pek sevmedin, belki de

Aktın su gibi söndürmedin. Kendine hiç dost kondurmadın. Ve üç adım ardında sen bir dönmedin. Sen bana hep baktın hiç görmedin. Şimdi düşün uzun uzun. İçinde dur çözüm.

imkansız bir aşkın yorgun neferi, hüzün ve hasretin kıskacındayım. Umutsuz sevdanın veda buğsesi, derin bir yalnızlığın ortasındayım. Ben dünün öfkesinde, sen yarının derdinde. Ruhum hep hazan,

hep zemheri. Sen uzak baharların neşesi. Haydi mevsimin rüzgarı, doğulamayız güneşi de gülüm.

Yüreğim başka söyler, dilim başka. Yine de sorgulama çok fazla. Yokluğuna alıştır beni, çarem yok. Sen benden gitmezsen, ben senden gidemem. Yüzünü ezberleyen ellerim ateşe dursun. Kokun silinsin gecelerimden. Bu sevda ömrümün vebali olsun. Sen benden gitmezsen, ben senden gidemem. Ben senden gidemem.

0: Ali abi nasıl, beğendin mi yaptığımız müziği?
1: Çok güzel. Yani provalar sırasında dinledim zaten Ümit'ciğim. Çok güzel, çok keyifli bir eser. Elinize yüreğinize sağlık.
0: Aslında çalışmada çıkardık biraz bu melodiyi.
1: Sanat da böyle bir şey zaten.
0: Evet, işte ekranda ve bizim sahnemizin vizyonunda da Sayın İbrahim Kalın hocamızın çektiği fotoğrafları da kullanıyoruz.
1: Çok güzel
0: Biz
1: fotoğraflar.
0: fotoğraftan biraz etkilendik.
1: Ya yalnızlık duygusunu bu kadar hani yalın veren fotoğraflar nadirdir. Yani ben şu anda direkt yalnızlık duygusu verdi bana.
0: Evet,
1: Çok
0: hocamızın da
1: güzel.
0: gönül gözüne teşekkür ediyoruz. Sen de şiirinle bize renk kattın ve duygunu yükledin. Teşekkür ediyoruz Ala.
1: Estağfurullah. Buracık da hemen çiziktirdik diyelim. Eser o kadar güzel ki benim için. Çok kolaydı
0: Sağ ol.
1: yazmak benim için. Elinize yüreğinize sağlık.
0: Arkadaşlarımın
1: Zaten
0: da ellerine
1: arkadaşlarımız
0: sağlık.
1: hepsi muhteşem. Takım halinde de teker teker.
0: Ali Çınar olarak senin şair tarafını ben ve birçok insan biliyor abi. Özellikle Ahmet Kaya şarkılarında. Kendine iyi bak, tedirgin, hep sonradan gibi birçok şarkısına söz sahipliği yaptın, sözlerini verdin.
1: Benim adıma çok gurur verici, onur verici bir şey. Ahmet Kaya'yı tanımış olmaktan da ayrı mutluyum. Tabii gazetecilik dönemlerinde başladı bizim tanışmamız. Yorgun Demokrat dönemi. Hatta ilk kapak olduğu müzik dergisinin röportajını yapmıştım. Ondan sonra tanıştık. İşte beğenmiş o röportajı, dedi ya sen başka şeyler yazıyor musun, şiir falan filan. Dedim evet. Dedi ki bir albümüm hazır ama sıradaki, sonrasında bak seni arayacağım falan böyle. Gerçekten bir vakit geldi ve aradı beni. İşte ilk çıkan eserlerden biridir.
0: Ahmet abi anlatmamız tabii şu dakikalara sığacak kadar bir kişilik değil. Bizim için çok özel. Ama biz senin bu eserini izin verirsen seslendirelim.
1: Keyif duyarım,
0: Bir müzik
1: keyif
0: arası
1: alırım.
0: yapalım. Sonra sohbete devam edelim.

yan yana geçen geceler unutulup gider mi? Acılar birden biter mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya, bu hep böyle, böyle gider mi?

Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi? Dikenler göğüldeler mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya, bu hep böyle, böyle gider mi?

İçimdeki fırtına kör kurşunla diner mi? Kavgalar kansız biter mi? Bir mavzer çığlığında seni aramak var ya, bu hep böyle, böyle gider mi? Şu kahpe dünya seni bana düşman eder mi? Dostluklar birden biter mi? Bir kardeş selamında seni aramak var ya, bu hep böyle.

0: Ümit'ciğim ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Arkadaşlar sizlerin de çok keyif aldım. Çok
1: Teşekkür
0: güzeldi
1: ederiz Ali abi. Yani
0: gerçekten.
1: bu şarkılar tabii bizim dillerimize, tabii tüm Ahmet Kaya dinleyicilerinde pelesenk olmuş ezgiler. Ki benim işte yıllarım senin kadar Ahmet abiyle geçti.
0: Doğru.
1: 18-19 yaşında tanıştım ve yaklaşık 10 yıl kadar onunla çalışma fırsatı, onunla bir abi kardeş olma fırsatı yaşadım. Çok güzel bir dostluğumuz oldu. Ve sen de o süreçlerde
0: Hep hep.
1: beraberdik. Çok güzel günlerdi. Yani ben o zaman hatırlıyorum senin stüdyoya gelmen, işte bir araya gelmemiz, yurt dışında konserlere gitmemiz.
0: Evet, yurt
1: Ne
0: dışı
1: günler ne
0: konserleri
1: günler.
0: çok keyifli oluyordu. Hatta bir de Kent Ozanları diye kurduğunuz bir grup ve yapımcısı
1: Evet,
0: Ahmet
1: biz o zaman
0: Kaya'ydı o
1: konservatuvarda
0: dönemde.
1: arkadaşlarımla beraber kurduğumuz Kent Ozanları, ki o dönemi takip edenler hatırlarlar. Ahmet abi bizim ilk yapımcılığımızı yapmıştı. Güllerin İçinde diye bir albüm, benim
0: Evet.
1: ilk bestemi. Bizim için çok ayrıydı. Klibimizi çekti, yapımcılığımızı yaptı. İyi ki
0: Kesinlikle.
1: onunla yollarımız kesişmiş
0: Aynı
1: abi.
0: şekilde. Yani ben de bir iki cümle söylemem gerekirse hani özgürlük herkes için diye düşünen ve öyle yaşayan
1: Evet,
0: biriydi.
1: evet.
0: En yakıştırdığım şey sahiciydi o. Ne konuşuyorsa oydu.
1: Aynen öyleydi.
0: Ve hani çok star gördük ya, ben magazin kökenliyim. Çok yani yolculuğumuzda 19 yaşından beri. Bazıları işte parlar söner. Ben Ahmet Kaya için diyorum ki o puslu sisli gecelerde de parlayan bir yıldızdı.
1: Aynen öyle ve halen de devam ediyor. Çok yani
0: Kesinlikle.
1: nasip olmaz herkese. Kent Ozanları demişken, Güllerin İçinde şarkımı benim ilk bestemdir, sözlü bestem. Onu okumak isterim. Müziği benim, sözleri Emre Demirhan arkadaşıma ait. Arkadaşlarımla beraber çalıp söyleyelim
0: Çok keyif alırım. O günlere de dönmüş oluruz
1: hadi. Sağ olun.
0: birlikte.
1: Evet.

0: Arkada yine perdede İbrahim Hoca'nın çektiği, İbrahim Kalın Hoca'mızın çektiği bir fotoğraf var. Dağlar. Dağlar bizim türkülerimizde, şarkılarımızda her
1: Evet.
0: zaman bize yoldaş olmuş bir simge. Her program için fotoğraflar seçiyoruz. Bunu da özellikle bu program için seçtim.
1: Çok güzel.
0: Yusuf Hayaloğlu'nu da anmadan geçemeyeceğim. Ahmet Kaya olunca. Yusuf abinin de çok dağlarla ilgili sözleri,
1: Şarkıları,
0: şarkıları var.
1: sözleri var, doğru
0: Var.
1: diyorsun.
0: Ben bu sefer sözleri Yusuf Hayaloğlu'nun müziği Ahmet Kaya'ya ait olan Vur Sırtına diye bir eseri var. Biz de arkadaşlarımızla konserlerde çalarız. Onu seslendirelim. Senin de arkadaşlığın dostluğun
1: Çok
0: oldu.
1: çok yani çok değişik sohbetlerimiz vardı onunla böyle işte bazen seni çok kıskanıyorum abi falan yo ben seni falan yani ama konuşmalarda bile yani herhangi bir basit güncel bir cümlede bile öyle derinlikleri vardı ki yani ayrı bir yetenek ikisinin de ruhu şad olsun hem Ahmet Kaya'nın hem
0: Evet.
1: sevgili Yusuf abinin.
0: Bu eseri seslendirelim, vur sırtına, çalıp okuyalım abi.

0: Senin yazdığın her söz çok güzel. Ki ben
1: Teşekkür ederim.
0: seninle müzik programı yaptım. Yani konserlere çıktık beraber. Bir sürü özel günlerimiz var. Hep sonradan şarkısının hikayesini şöyle kısaca bir anlatır mısın?
1: Yani Ahmet Kaya'nın o üretkenliği zaten moda sokuyordu insanı. Neler

0: çıkartabileceğini besteci olarak biliyordum. Ya ben şeyden örnek vereceğim. Atilla İlhan'ın şiirleri çok zordur. Onları besteleyebiliyorsa bir sanatçı her şeyi yapar durumu. İşte Kilyos falan, Açık Hava falan, bağlama elinde. Böyle bir hani bağlama yanımda gözüm durumu olduğunda ben bilirdim. Bir dolaşıyor. Hep sonradan o başı yalnızca çalmaya başladı. Dedim Ahmet abi devam et durunca. Dedi ki devamı yok.
1: Senden bekliyor
0: Tabii
1: tamamlamak.
0: sen de dedi ki o zaman yaz ben de devamını getireyim. Yazarım devamını getir vesaireyle başlayan. Aslında şiiri çok uzundu. Ama o kadar hani yeterli geliyor ya bazen. Hani çok basitmiş gibi, herkes yazarmış gibi geliyor bazı sözler. Tek dizelik şiirleri vardır Japonların. Çok değerli bulurlar onlar. Benim için şarkı aslında tek dize. Ne sen Leyla'sın ne ben Mecnun. Orada bitiyor.
1: Çok güzel.
0: Yani aşk var bitti, aşkı hiç yaşayamadık, aşık olamıyoruz gibi. Herkes herhalde o yüzden benimsedi. Ahmet abi de çok güzel, çok iç söylüyordu gerçekten. Yani benim de çok sevdiğim bir şarkı çıktı ortaya.
1: O zaman hem şiirini senden dinlemiş olalım hem de eseri çalıp söyleyelim izninle.
0: Naçizane keyif alırım.

Ne sen Leyla'sın, ne ben Mecnun. Ne sen yorgun, ne ben yorgun. Kederli bir akşam içmişiz, sarhoşuz, hepsi bu. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan, hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan.

sen bulutsun, ne ben yağmur. Ne sen mağrur, ne ben mağrur. Hüzünlü bir akşam, susmuşuz, durgunuz, hepsi bu. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan, hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan.

0: Ali abi ne besteler değil mi?
1: Ne
0: Tamam, söz
1: besteler.
0: sen, Yusuf abi, Atilla İlhan, nice şairler var farklı. Ama besteler de çok kuvvetli. Yani Ahmet
1: Çok.
0: abinin o, yani herkes ezberledi, herkes okumak istiyor, çalmak istiyor. O eserlerden bir tanesini daha çalacağız şimdi izinle. Sözler yine Yusuf Ayaloğlu'na ait. Hani benim gençliğim nerede?
1: Çok güzel, çok güzel bir eser. Bir dörtlüğünü naçizane okuyabilirim
0: Çok
1: ben.
0: seviniriz abi.
1: Hadi
0: Seve
1: bakalım.
0: seve.

Hani benim sevincim nerede? Bilyelerim, topacığım, kiraz ağacında yırtılan gömleğim. Çaldılar çocukluğumu habersiz. Penceresiz kaldım anne. Uçurtmam tel örgülere takıldı. Hani benim gençliğim nerede? Hani benim gençliğim?

0: programımızın sonuna geldik Ali abi. Tabii programımızda birbirinden değerli sanatçılarla beraber çalıyoruz, söylüyoruz. Ben
1: Kesinlikle.
0: onların isimlerini de söylemek, tekrar zikretmek istiyorum. Piyanoda Ozan Sarıboğa, cello'da Murat Süngü, kontrbasta Sertaş Çiğdem, neyde Eyüp Can Açıkpazu ve davulda Ömer Aslan. Bunlar benim çocukluk arkadaşlarım ya da uzun zamandır beraber çalıştığım arkadaşlarım. İyi ki onlarla beraberiz. Ümit Yılmaz ile doğaçlama ve konserlerimiz her zaman beraber oluyoruz.
1: Çok güzel bir takım oluşturmuşsun. Hepsinin eline sağlık.
0: Sağ olun.
1: Çok başarılar.
0: Çok teşekkür ederiz. Ayağına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Bu keyfi ortak oldum. Ortak ettiniz beni.
0: Senin de
1: Çok keyif aldım.
0: projelerinde, yaptığın işlerde başarılar diliyoruz abi. Yolun açık olsun.
1: Teşekkür ediyorum. Yayın hayatınız uzun ömürlü olsun
0: Ah,
1: inşallah.
0: inşallah. Çok teşekkür ederiz.

0: Her programına TRT İzmir stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz Semavi Hisler'in bugünkü konuğu benim çok sevdiğim abim Bekir Çiçek. Hoş geldiniz
1: hoş
0: Bekir
1: abiciğim. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk.
0: Efendim, bugünkü konumuzu biraz dert, biraz da denge olarak seçmeye çalıştım. Peki bu denge nedir? Hayatı dengeli yaşamak nedir? Nasıldır? Ölçütü nedir? Neye göredir? İşte Efendimiz Hazretleri'nin ortaya koymuş olduğu o muazzam denge örneğini sizinle paylaşmak istiyorum. Yarın ölecekmiş gibi ahiret için, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışmak. Bu bence ki bütün alem için müthiş bir dengenin örneği. Mesela Bekir abi, hayatımız bir denge üstüne kurulu. Metabolizmamız bile bir denge üstüne kurulu. Yani evrene bakarsak dünya evren içerisinde, güneş sistemi içerisinde bir dengede. Bir milim yaklaşsak güneşe yanarız, bir milim uzaklaşsak donarız. Bir de manevi dengemiz var. Yani maddi ve manevi dengenin buluştuğu bir durum söz konusu. İşte bu maddi ve manevi dengeyi nasıl oluşturacağız hayatımızda? Yani sence Bekir abi, bunun yöntemleri nelerdir, neler söylersin?
1: Efendim, öncelikle denge demek ortada olmak demek.
0: Evet.
1: Ortada olmadığınız zaman dengeyi kaybedersiniz. Ahiretle dünya hayatının tam ortasında kendinizi çepeçevre sarmalarsanız o zaman dengeyi bulursunuz. Yani dünya malı için çalıştığınız kadar ahireti kazanmak için de çalışmakla ya alakalı bu denge mevzusu. Hazreti Ebubekir gibi zengin olup dünya malını elde etmek kadar Allah yolunda, o cihat yolunda o malın tamamını verecek kadar da cesaret örneği olmaktır dengede olmak.
0: Kesinlikle öyle. Hazreti Ebubekir demişken, zamanın malum en zenginlerinden bir tanesi Hazreti Ebubekir, Efendimizin en yakın dostu. Hazreti Osman o zaman diyor ki, ben infakta, yani vermekte malımın yarısını veriyorum. Diyor ki, yani bu sefer gayet güzel bir şey olduğunu düşünüyor Hazreti Osman. Fakat bir bakıyor ki Hazreti Ebubekir malının hepsini veriyor. İşte cömertlikte de yani bu çok özel bir durum tabii ki Hazreti Ebubekir için. Fakat biz de cömertlik konusunda da kendimizi bu anlamda kendimizi
1: israfa kaçmadan zenginliğini kullanabilmek. Allahu Teala buyuruyor ya, ben kullarıma bahşettiğim zenginlikleri ve güzellikleri onun üzerinde görmek isterim.
0: Ya.
1: Ama Hazreti Ebubekir gibi de biliyorsunuz, Allah yolunda cihat söz konusu olduğu zaman da evde kendisi hasıra sarılarak
0: ya
1: bir yetime gömleğini verecek bir yüreğe sahip bir sahabe-i kiram.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi şahane gidiyoruz Bekir abi. Fakat biraz da musiki diyelim mi?
1: Diyelim.
0: Hangi eser yapıyoruz Bekir abi?
1: Yunus Emre'den okuyalım.
0: Eyvallah.
1: Dert demişken madem, yar yüreğim yar, gör ki neler var.
0: Eyvallah.
1: O dertleri görmek için.
0: Eyvallah, buyurunuz.

0: Ağzına sağlık abicim
1: Eyvallah
0: benim,
1: Sinan'cığım. Allah
0: şahanesin,
1: razı olsun.
0: bambaşkasın. Çok güzel oldu. Vallahi zaten eser çok güzel. Senin yorumun ben
1: Estağfurullah,
0: yani
1: estağfurullah.
0: çok
1: Allah
0: çok
1: razı olsun.
0: seviyorum. Şimdi başta dert de demiştik ya Bekir abi. Hazreti Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Diyor ki: "Sanma ki dert sadece sende var. Bil ki sendeki derdi nimet sayan var." Şimdi dert konusuna İlerleyen konuşmalarımızda daha çok gireceğiz ama insanın derdi olması lazım bir şeye ulaşmak için, başarmak için, değil mi Bekir
1: Tabii
0: abicim?
1: bugün uzmanlar bile ne diyor? Konfor alanından başarı elde edilmez ve
0: Aynen öyle,
1: beklenmez de.
0: aynen öyle.
1: Şimdi peygamberler tarihine baktığınız zaman en çok çileyi çeken Hazreti Eyüplar, Hazreti
0: Ya.
1: Yakuplar, Hazreti Yunuslar. Başarıya giden yolda dertlerinin ne olduğunu bir defa tespit etmişler. Ve
0: Aynen öyle.
1: duracakları noktayı çok iyi bilmişlerdir. Ta ki Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın yaralarında kurtlar meydana geldiği zaman Allahu Teala'ya duada ve niyazda bulunuyor. Allah'ım, benim bu derdim seni zikretmemden beni alıkoyacak diye korkum ve endişem var dediği anda Allah devayı gönderiyor.
0: Ya
1: Durduğunuz yeri çok iyi bilmeniz lazım
0: kesinlikle öyle.
1: aslında.
0: Yani derdi olanın dermanı olur, değil mi
1: Evet.
0: abi? Şimdi demişken Hazreti Yakup'tan, Hazreti Eyüp'ten bahsettik. Önümde benim çok güzel bir eser var. Aslında çok da bilinen, çok da sevilen bir
1: Evet,
0: eser.
1: benim albüme de okuduğum bir
0: Senin
1: eser.
0: albümde de okudun. Ben bir Yakup idim kendi
1: Hadi onu o
0: halimde.
1: zaman dertli okuyalım.
0: Dertli okuyalım,
1: Evet,
0: değil mi?
1: dertli okuyalım inşallah.
0: Buyurunuz.
1: Eyvallah.

0: Abicim benim ağzına gönlüne sağlık
1: Eyvallah
0: ve dahi
1: üstadım. Çok
0: ayaklarına
1: teşekkür ederim.
0: sağlık. Zira
1: Allah
0: artık
1: razı olsun.
0: programımızın sonuna doğru gelmişiz. Çok hızlı geçti.
1: Evet.
0: Ben çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Seninle birlikte olmak, seninle müzik yapmak çok keyifliydi.
1: Eyvallah üstadım.
0: Dertli de bir program oldu Bekir abi.
1: Olsun ne mutlu derdimiz var ki derman arıyoruz.
0: Ya aynen öyle.
1: Evet.
0: Son duygularını da senden alalım Bekir abicim.
1: Üstadım, şahsınızda öncelikle TRT camiasına, yine
0: Eyvallah.
1: şahsınızda çok güzel orkestraya en derin duygularımla teşekkürlerimi sunmak
0: Eyvallah
1: istiyorum.
0: çok.
1: İnşallah bu programların tekrarında yine beraber olmak
0: İnşallah.
1: Rabbim nasip eyler bize
0: İnşallah.
1: inşallah.
0: Dert demişken şu cümleyle bitirelim. Abi. Numan Ali Kağan diyor ki,
1: Evet.
0: Allah'ın size vermiş oldukları için müteşekkir olduğunuzda, yani ona teşekkür ettiğinizde dertlerinizle bizzat Allah ilgilenir. Bütün dertler iyileştiği vakit derman bulur. Fakat bunun bir istisnası var. O da Allah derdi. Allah derdi arttıkça derman olur. O yüzden eskiler sevdiklerini, ahbaplarına Allah derdini artırsın derlermiş. Çünkü derdi Allah olanların dermanı pek neşelidir. Selam olsun Niyazi Mısri Hazretlerine.
1: Eyvallah.
0: Efendim, içinizde en derin kederlerin bile ulaşamayacağı yerler olsun. Oraya hiçbir sıkıntı sokmayın. Kendinize her zaman iyi davranın. Haftaya görüşmek üzere.

0: kesmedim. Mahzuni Şerif'in müzik mirasını taşıyan Yiğit Mahzuni.
1: Mahzuni bu dünyada ölüm var, ölüm var, ölümlüdür canlılar.
0: Ve zarif yorumuyla Şeyda Karadeniz.
1: Deniz

Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

0: Efendim ne güzel söylemiş. Yatırma kötüyü göğsün üstüne diyor. Kötüden hayır gelmez. Şimdi efendim geçen hafta ufak bir rahatsızlık geçirmiştim ama şimdi bomba gibi zımba gibi karşınızdayım. Çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Hoş geldin Umut'cum.
0: Eyvallah.
1: Şimdi çok güzel oldu ilk türküde. Bugün aramızda değerli misafirlerimiz var. Eskişehir'den geldiler. Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi Öğretmenler Korosu. Şöyle bir...
0: Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş geldiniz diyelim. Ve tüm misafirlerimize armağan olsun ilk türkümüz.
0: Efendim zamane yine bomba gibi hem türküleriyle hem de konuklarıyla karşınızda. Öncelikle bize her zaman eşlik eden ve gücümüze güç katan orkestraya şöyle bir kocaman alkış almak istiyorum.
1: Tabii bugün aramızda çok değerli bir ustamız var. İsmini siz biliyorsunuz ama ben araya bir küçük bir türküyle gireceğim. Ondan sonra ustamızı anons edeceğiz efendim. Değerli ustam, bir 5 dakika daha bekleteceğiz. Size teşekkür ediyoruz. Şimdiki

türkümüz Antalya Akseki bölgesinden, İvradı'dan gelecek efendim. Sami Demircioğlu var, o bölgedeki kaynak kişi ustalarımızdan ve Gülay Diri var. Ben onlardan duydum, öğrendim. İki ustamıza da buradan selamlarımı gönderiyorum. Şöyle sevgilerimizi, alkışlarımızı. O bölgede de Gülay Diri ablamız şöyle delbekle, tefle çalıp söylüyor bu türküyü. Ben de önce teflerle Şakir ve Berat abimiz şöyle tefimsi bir şekilde girecekler. Ben de üstüne okuyacağım. Sonra devam edeceğiz. Haydi bakalım.

0: Yaşa.
1: Teşekkürler. Sağ olun efendim.
2: Yaşa koca yürü. Evet. Efendim. Sıra geldi değerli konuğumuza. Bizlerin gerçekten Türk halk müziğinde köşe taşı dediğimiz insanlar vardır. Bugünkü konuklarımızdan biri de saygıdeğer Kamil Abalıoğlu. Gerçekten Orta Anadolu müziğinde Orta Anadolu müziğinde köşe taşı insanlardan bir tanesi. Şahsına münhasır bir tavrıyla ve aynı zamanda da geleneği sürdürmesiyle gerçekten çok çok büyük bir örnek. Üstadım hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim.
2: Şeref verdiniz.
3: Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
2: Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden böyle sizin güzel türkülerinizden bir eserle başlayalım.
3: Tabii ki efendim.
2: Hangi türküyle başlayacağız siz söylemek
3: isterim. Haber sal sevgilim hemen gelirim bizim kavuşmamız.
2: Bilmez miyiz?

0: Yaşa üstadım.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Harika. Şimdi Kamil Ustam aslında Refik Başaran Usta'yı, Ürgüplü Refik Başaran Usta'nın tadını duyuyoruz avazında, gırtlağında. Onu örnek aldın mı diyorum, böyle çok dinledim.
3: Aldım efendim, aldım, ilham aldım, evet.
2: Ne güzel bir ağız, ne güzel bir tavır.
3: Evet, çok teşekkür ediyorum, sağ olun efendim. Her meyvenin bir tadı var, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
0: Sazında sözüne sağlık üstadım.
2: Eyvallah. Şimdi biraz da Çorum meyvesinden dalalım o zaman.
0: Şimdi...
3: Çok teşekkür
0: ederim. Ben Deniz'de kendi memleketime gitmek istiyorum. Bir başka ustadan, Şekip Şahdoğru'ndan bir eser seslendirmeye çalışayım. Şikayet olmasın da bak ne haldayım diyeceğiz.

0: bulayım, fiskeden bulanan da ufak gölgeyim.
1: Eyvallah, teşekkür
2: ağzına
1: ediyorum.
2: Sağlık Mutlu'cum.
1: Ellerinize sağlık usta.
2: Eyvallah.
3: Ustam, Umut şöyle kalbimizi hüzünle doldurdu. Sen de kalbimizi şöyle güleyle bakalım. Sırada ne var? Kendi sözün ve müziği sana ait olan bir eser değil mi? O zaman biz çalalım. Sen de çal. Söyle.
4: İnşallah, inşallah efendim.

0: Jeg er showstopper. Sesine, sazına sağlık. Teşekkür Ağlan ediyoruz sağlık üstadım.
1: Teşekkür ediyorum efendim.
0: Eyvallah.
2: Ben de şöyle sizin Kırıkkale'nin Türkmen diyarlarından alıp şöyle Silifke'ye doğru sizi götüreyim mi ustam?
1: Evet, evet.
2: Silifke'nin Türkmenlerine selam olsun efendim. Şöyle Silifke'ye doğru gideceğiz.

0: Tebrikler.
1: Sağ olun. Güzel türkü ama çabuk bitti ya. Olsun, böyle türküler de lazım. Teşekkür ediyoruz. Ustam, nasılsın, iyi misin?
2: Teşekkür ediyorum efendim.
1: Şimdi aramızda Kırıkkaleliler var mı şöyle? Evet. Kamil Abaloğlu'nu desteklemeye gelenler.
3: Efendim.
1: Adam anons etme de geldi. Dur, anons edeceğiz ya.
3: En önemli.
1: Geri git. Anons edeceğiz. Tekrar gel. Evet.
3: Geldi artık.
1: Sondur Ustam. O tarafa doğru git. Anons edeceğiz. Yine gel. Anons edeceğiz.
3: Uğur.
1: Peki tamam. Uğur. Anonsa gerek yokmuş, tamam. Anonsa gerek olmaz mı?
3: Anonsa ihtiyacı yok bir kere.
1: Efendim, Hacı Taşan Usta'nın bizlere mirası, Sondur Taşan.
3: Efendim, rahmetli Kırıkkale Keskinli Üstadımız Hacı Taşan'ın oğlu Sondur Taşan aramızda. Ve
1: vallahi de Sondur ha, başka da yok.
3: Evet, ismi
1: son
3: gibi.
1: Son çocuğu oğlu kaldı. Yani çocukları var tabii ki de, son oğlu kaldı. Bu geleneği devam ettiren ustalarımızdan birisi.
4: Ekran başında izleyen bütün arkadaşlarımıza buradan sevgilerimi sunuyorum efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
1: Keskin'e de çok selam gönderelim, değil mi? Akordum gayet tavatır, hiç sıkıntı yok. Şimdi güzel bir halay istiyoruz, ağır halay ama. Değirmenin bendine olabilir. Bu bandan.

0: Sandro Taşan.
1: Bravo.
0: Sandro Ustam. Şu sevdan ateşten gömlek var ya. Sevdan ateşten gömlek. Onu da yapabilir miyiz? Haydi bakalım.
1: Haydi bakalım.
0: O da çok güzel beste.
1: Sevdan ateşten bir gömlek diyecek Sandro Taşan. Bakalım.

0: Yashar.
1: Yashar.
0: Yaşa üstadım.
2: Efendim, alkışlarla Sondur Taşan'ı şöyle uğurluyoruz.
1: Teşekkür
2: buradan
1: ediyoruz kendisine.
2: Onun nezdinde tüm Kırıkkale'ye, Keskin'e.
1: Bizden selam götür Sondur abi. Söyle,
2: mikrofona.
3: Duymadın mı?
2: Duymadım.
3: Adamın kralısın.
2: Sağ olasın. Adamın kralları burada. Hepsi
3: tamam,
2: adamın kralı.
3: Sen de öylesin. Allah sen de öylesin. Orkestramızda da şöyle bir alışkanım arkadaşlar.
2: Valla Sondur abi muhabbet o kadar güzel ki insan yanına ayırası gelmiyor. Senle insan yaşlanmaz dedim. Yaşlanmaz yani. Senle insan yaşlanmaz diyorum. Muhabbetin çok güzel, alkışlarla uğurluyoruz seni.
3: İki tane kaldı. Biri Kamil Abalaoğlu abimiz kaldı, bir de ben kaldım. Ne yapalım, nereye de geleceksek Kamil abi kaldık. İkimiz kaldık sadece.
1: Bizden aşirete selam gönder.
3: Yok, siz gençsiniz, size olmaz. Biz ihtiyarladık.
4: Tamam.
2: Teşekkür ediyorum. Sen de 35'sin ya, ne ihtiyarı? 35'sin sen.

0: da.
1: Neyse, daha iki sene mi kaldı ölmem hala? Az kaldı, az. Bilmiyor musun bizim fazla yaşamadığımızı?
0: O zaman seni alkışlarla uğurluyoruz ama öbür tarafa değil. Eve doğru uğurlayalım. Haydi bakalım. Haydi. Sondur abi, teşekkür ediyoruz. Programı bitireceğiz şimdi Kamil'a.

0: buna şaşırıyorlar. Ben sahnede bambaşka bir hale bürünüyorum. Çünkü zaten normal hayatta öyle olsam yani
1: sahneye bir şey kalmayacak.
0: Sahneye bir şey kalmayacak. Evet. Yani onları da gizliyoruz yani sahneye dönüyoruz.

0: Efendim merhabalar. Başka sahneye hoş geldiniz. Ben İsmail Özkan.
1: Hoş geldiniz efendim. Ben Canan Çal.
0: Ve bu akşam gönlümüzü şarkılara emanet edeceğimiz çok özel bir repertuar hazırladık efendim sizler için.
1: Evet, bu akşam da kimi zaman bir sevdaya ortak olacak, kimi zaman da bir hatıranın peşine takılıp gideceğiz efendim, ama en çok da gönlümüzün bir köşesinde saklı kalan duygulara yine hep birlikte dokunacağız.
0: O halde başka sahne. Aşk üzerine efendim çok şarkı yazıldı, çok söz söylendi. Şimdi söyleyeceğim değerli ağabeyimiz, bir tanemiz Selami Şahin'in şarkısı da aşkın en güzel halini efendim anlatacak bizlere. Ne mi geliyor?
1: İsmail Özkan sizlerle efendim, buyurun.
0: Evet, tanımam senden başka.

0: İsmail'cim, kelimelerin kifayetsiz kaldığı, şarkıların duygulara tercüman olduğu anlar vardır. O anlardan birine şahit olduk sayende. Ağzına sağlık.
1: Çünkü efendim bazı duyguların dili sadedir. Bir gülü sever, bir insanı sever. Kalpten ve hesapsız tabii ki. Evet.
0: O zaman sıra bana geldi. Coşkun Sabah'ın besteleyip Ahmet Selçuk İlkan'ın da sözlerini yazdığı unutulmaz şarkılardan birini söyleyeceğim. Bu arada Coşkun Sabah'la da birçok projede yer aldım. Birçok şarkıda bana eşlik etti. Kardeşi Taşkın Sabah da birçok şarkımı aranje yaptı. Buradan onlara saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum efendim. İyi ki varsınız. İyi ki sizin gibi değerli üstatlar var bu ülkede. Buyurun.
1: Evet, selam olsun.

0: arkadaşlar. Ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık. Bu hafta da bu muhteşem orkestra ile birlikte olmak gerçekten bizim için büyük bir gurur. Eminim ekranlarınızın başında siz de alkışlarınızı gönderiyorsunuz. Biz sizin yerinizi alkışlayalım efendim buradan.
1: İyi ki varsınız efendim.
0: Evet İsmail'cim, aşkın yanı başında bir duygu daha duruyor. Tam yanı başında ikizi gibi. O da özlem. Biliyorum ki özleme dair de yazılmış onlarca şarkı, onlarca türkü var. Ben istiyorum ki yeri gelmişken senden güzel bir eser dinleyelim. İçinden ne geçerse sana bırak.
1: Allah çok haklısın Canan. Belki de aşkın en sadık arkadaşı özlemdir. Kavuştuğunda mutlu olursun ama özlediğinde sevdanın kıymetini insan daha iyi anlar diye düşünüyorum. Evet, o zaman fazla sözü uzatmadan hepinizin çok sevdiği çok özel bir şarkı geliyor efendim. Özledim teninin kokusunu özledim diyoruz.
0: Buyurun bakalım.

Sen gittin ya gözlerimden, yaşlar bir an dinmedi. Sen gittin ya ellerimden, resmin bir an düşmedi. Sen gittin ya o

0: Bravo. Ağzına sağlık.
1: Evet. Aşk bazen özlem oluyor efendim. Bazen de tatlı bir dert oluyor. Ne kadar uzaklaşmak isteseniz de gönlünüz yine aynı kapıya çıkıyor. Şimdi Sevda'nın o tatlı telaşını anlatan bir şarkıyı sevgili Canan Çal'ın sesinden dinleyelim. Çok güzel bir şarkı. Yine güzel bir Selami Şahin şarkısı sizlerle efendim.
0: Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum diyeceğim. Buyurun.

0: Vallahi
1: dinlemek lazım.
0: Dinlemek lazım.
1: Sevenler birbirinin sözünü dinleyecek.
0: Sadece konuşmamak lazım. Dinleyip, anlayıp sonra konuşmak lazım, değil mi?
1: Doğrudur.
0: Biz bugün derdimizi şarkılarla anlatıyoruz. Şimdi İsmail Özkan bize ne söyleyecek? İsmail,
1: evet.
0: Sen de mi sıra?
1: Şimdi başka sahnede biraz bir sistem olsun istiyorum. Biraz da hesaplaşma vakti olsun istiyorum.
0: O zaman sen söyle, biz dinleyelim.
1: Öyle mi? Peki. Sahne kader diyemezsin, sen kendin ettin. Aşkıma, sevgime ihanet ettin. Yalvarışın çok geç, beni kaybettin. Dönme artık seni, ben de terk ettim.

0: bravo.
1: Evet Canan, bu akşam anladık ki aşkın da özlemin de sistemin de sonu yok. Onun için ama bütün hikaye aslında bir tek yerde başlıyor. Nerede başlıyor biliyor musun? Bir kereye, sevdaya tutulunca başlıyor.
0: İşte gönül o noktadan sonra kendi yolunu kendisi çiziyor. Biz de bu yolu şarkılarla anlatalım bakalım. Bir kere sevdaya tutulmaya gör, ateşlere yandığının resmidir diyeceğiz.
1: Göreceğiz efendim.

0: Ağzına gönlüne sağlık. Buradan da Fatih Kısa Parmağı'a selam yollayalım.
1: Selamlarımızı yollayalım.
0: Ama o kadar güzel okudun ki eminim şu anda ekranları başında bizi izleyen tüm dostlar aynı duyguları paylaşıyor. Ağzına gönlüne sağlık.
1: Ne mutlu bana. Teşekkür ederim.
0: Evet. Şimdi efendim yönümüzü Anadolu'ya çevirmenin vakti geldi diye düşünüyorum. Evet sevgili Canancığım.
1: O zaman ben senden bir eser dinleyeyim. Biraz soluklanayım istiyorum. Sen bizi şöyle bir Anadolu'ya götür. Bakalım İsmail Özkan bizler için neler söyleyecek.
0: Efendim tabii ki seve seve. Belki de sen de eşlik edersin. Fazla bir yerlere ayrılma.
1: Buradayım
0: o güzel
1: ben.
0: Sesinle Anadolu hikayesini hep birlikte söyleyelim istiyorum. Evet efendim. Keklik dağlarda şağlar diyoruz.

0: ağzına, gönlüne sağlık. Canım benim, arkadaşlarımızın beline sağlık.
1: Ne güzel oldu.
0: Çok kederlendik İsmail. Biraz hareketlenelim mi? Deşelelim. Biraz neşelenelim, biraz oynayalım. Ne dersiniz?
1: Şöyle güzel türküler söyleyelim değil mi?
0: Hadi bakalım.
1: Eminim herkes bizle birlikte okuyacak bu güzel türküleri. Evet efendim, sizde.
0: Sevgili şefim, buyurun.

0: Oh. Ağzına sağlık. Evet, bu akşam bizi bazen bir sevda hikayesi, bazen de Anadolu'nun yolları karşıladı. Şimdi ise yönümüzü biraz Yeşilçam'a çevirelim istiyorum. Nice filme, nice sahneye eşlik etmiş unutulmaz bir eser geliyor İsmail.
1: O zaman efendim dillere pelesenk olmuş, hepimizi ah dedirtecek o şarkıyı tabii ki kimden dinleyeceğiz? Senden dinleyeceğiz. Hadi bakalım.
0: Gözlerinden bellidir Cevriyem, sende kara sevda var.

0: Helal size. İsmail terledim. Şarkının başından sonuna kadar Allah oturamadım yerimde. Bravo arkadaşlar. Bravo sevgili partnerim İsmail Özkan.
1: Ben teşekkür ediyorum efendim. Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Evet.
0: Bugün
1: programın sonuna mı yaklaştık?
0: Evet, başka sahnede bugün her şey vardı. Türküler vardı, şarkılar vardı, Yeşilçam vardı. Bu akşam da şarkılarla gülüp ağlayıp türkülerle dertleştik efendim. Kimi zaman bir sevdaya ortak olduk. Kimi zaman da bir hatıranın peşine takıldık gittik.
1: Ve bir kez daha gördük ki efendim müzik bazen uzun uzun anlatamadıklarımızı da birkaç nameyle, şarkıyla, türküyle anlatabiliyormuş. Bu güzel akşamda bizleri evlerinize, gönüllerinize açtığınız için çok çok teşekkür ederiz efendim.
0: Efendim başka sahneden bu akşamlık ayrılıyoruz ama biliyoruz ki her güzel buluşmanın bir sonraki randevusu vardır.
1: Haftaya yine aynı günde ve aynı saatte yeni şarkılarda, yeni hikayelerde yeniden bulaşmak diliyoruz efendim. Gönlünüzden müzik, hayatınızdan güzellik eksik olmasın diyoruz.
0: Hoşça kalın, sağlıkla kalın.
1: Hoşça kalın efendim.

Bugün bir akademisyen, aynı zamanda çok iyi çalıp söyleyen İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı doçent doktor Erhan Uslu konuğum.

0: Saygıdeğer izleyiciler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör. Piyanoda sevgili dostum Tolga Kılıç. Kemanda Can Olgun. Ve Türkiye'nin, dünyanın en önemli perküsyonistlerinden Mehmet Akatay. Müziğin Kanunu'na hoş geldiniz efendim. Bugün size çok özel, çok sevdiğim, çok vefalı, gerçekten çok sevdiğim bir arkadaşımı takdim edeceğim. Kendisi hem oyuncu, aynı zamanda çok iyi şarkı da söylüyor. Yurdaer Okur, hemen yanına gidiyorum Yurdaer'in. Yurdaer'cim. Hoş geldin.
1: Şahanesin, sağ ol.
0: Yurdaer'cim hoş geldin.
1: Evet, hoş bulduk Hakan'cığım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Böyle aradığımda böyle beni kalbi karşılıyorsun ya, beni böyle yüreğimden hakikaten yakalıyorsun. Çünkü, sen ne güzel bir adamsın ya.
1: Sen de bilim kabile, sen de öylesin.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok enerjin çok iyi, çok samimi. Bana ses edince hemen her zaman beraber birlikte seninle şarkı söylemek. Bu arkadaş Tolga ile birlikte olmak. Tolga benim tabii konservatuardan da dostum.
0: Tolga'nın zaten maşallah. Tolga'yı maalesef tanımayan yok derdi.
1: Tabii yani.
0: Maşallah
1: Hacettepe,
0: tanımadığı.
1: Hacettepe'li olunca evet öyle oluyor.
0: Çok kıymetli bir müzisyen.
1: Evet.
0: Neler yapıyorsun Yurdaer'cim? Biz bayağıdır görüşmüyoruz.
1: Evet.
0: Görüşemedik daha doğrusu.
1: Evet,
0: biraz benim şeyimden oldu, kusura bakma.
1: Estağfurullah.
0: Çok özlemiştik. Konserler falan, senin oyunlar derken.
1: Evet, evet. Vallahi durdurak bilmiyoruz. İşte yarın da mesela oyunum var. Ertesi gün de var. Geçen hafta Ankara'daydım.
0: Zaten sabah uçakla geldim buraya.
1: Sabah uçakla geldim. İşte İstanbul dışında bir dizide oynuyoruz. Biliyorsunuz Cennet'in Çocukları TRT'de.
0: Evet.
1: Bir yandan onun çekimleri devam ediyor. O biraz sıra dışı bir rol oynuyorum orada. Yani daha beklentinin çok zıttı bir şey oynuyorum. Benden hep böyle kötü karakterler izledikleri için. İlk kez hayatımda sıra dışı ya sıradan bir baytar, işte ailesi olan halktan bir adam oynuyorum yani. Çok da mutluyum.
0: Peki neden böyle oluyor ben anlamıyorum. Görüntüsüyle rolü farklı oluyor yani. Sen mesela son derece zarif, kibar, böyle yakışıklı, güzel bir adamsın yani. Şimdi kötü adamla ne alakası var abi?
1: Ya o
0: ben işte, kendimden biliyorum yani.
1: Yani bir algı var tabii. Yani kötü adam deyince hani her şeyiyle kötü. Yani kötü, çirkin, işte fiziksel özellikleri de korkutucu. Halbuki gerçek hayatta öyle değil. Yani gerçek hayatta çok masum gibi görünen, çok kötülük yapan insanlar var. Yani
0: evet, güzel
1: hatta o tabii onların zaten kötülük yapabilmeleri için masum da görünmeleri lazım. Diğer türlü karşı taraf da onu nasıl göremiyor oluyor yani. Yani eğer bir değil mi? Yani mantık
0: doğru,
1: olarak
0: doğru,
1: öyle.
0: Evet.
1: Aslında o yani, algıyı biz yıktık yani şeyle. Belki işte Savcı Turgut karakteriyle o algılar çok sevimli, çok böyle sıcak, cana yakın, kendi mesleği olan, kendi işi gücü olan insanların arasında sosyal hayatta gayet başka bir karakter olarak göründüğü için biz de öyle göründük yani. Öyle sempatik aslında.
0: Senaryo öyleydi abi falan.
1: Tabii yani.
0: Peki şimdi ben bakıyorum repertuara, birazdan da seyircilerimiz de dinleyecekler zaten. Müzikle yakınlığın, müzik sever misin, müzik yapar mısın?
1: Keşke, benim en büyük şeyim yani üzüldüğüm nokta o oldu. Bizim mesela ailede halalarım, amcalarım çok hepsi bir enstrüman çalar, daha çok bağlama çalarlar. Karadeniz bölgesi, Ordulu'yuz.
0: Ordulu, evet.
1: Babam da çok iyi sesi vardı. Rahmetli çok iyi şarkılar, türküler söylerdi. Hatta rahmetli Kamil Sönmez de sınıf arkadaşlarıdır Ordu'dan, Perşembe'den.
0: Ben Kamil abiye çaldım bu arada.
1: Aa,
0: babam da TRT Ankara'sında ut sanatçısıydı. O zamanlar TRT'nin konserleri oluyordu. Ben de Mustafa Sandal'ın araya girdim. Yok, ama.
1: Çok iyi oldu.
0: Mustafa Sandal'ın dedesi Hüseyin İleri. Ben o zaman onun yanında darbuka çalıyorum. Beni de hatta Mustafa Sandal zannediyorlardı ama Mustafa Sandal o zaman meşhur değildi. Ben Mustafa'yı da bu arada çalıyorum biliyorsun. Tolga ile beraber işte Mehmet de var. Mehmet abimiz de var. Diyorum ki bazen Mustafa'ya da bu arada laf arasında diyorum oğlum ben senin dedenle çalışmışım. O dönemde Kamil abiyle de çalışmıştık. Bayağı bir konserimiz olmuştu.
1: Çok büyük değerler tabii.
0: Ya çok kıymetli yani, insanlar. Bunlar komik adamlardı da. Espiritüeldi.
1: Evet,
0: acayip insanlardı.
1: Neşeli,
0: yani.
1: Sıcakkanlı, içine sığmayan insanlardı.

0: Yani genelde Karadeniz bölgesi öyle zaten. Velhasıl ben hep kendimde bir eksiklik hissederdim. Yani keşke ben de bir enstrüman çalsaydım gibi. İşte bizde de tiyatroya yönelim oldu. Tiyatroda çıktı ortaya bendeki o sanat aşkı diyeyim yani işte. Öyle biz konservatuar yıllarında yani yurtta kalıyorduk. O zamanlar 7-24 okuldaydık yani. Ve çok sağlam, iyi müzisyenlerle sıkı dostluklar kurduk. Bir şekilde solfej dersi aldık. İşte koro dersimiz
1: Tabii.
0: vardı falan vesaire derken işte bir kulak oturdu, aşinalığı gelişti. Evet.
1: Bazen soruyorlar konservatuara gidelim mi diye. Ben diyorum ki hiçbir şey olmasa bile doğru sesleri duyarsın.
0: Evet.
1: Repertuar yaparsın. Sanat ruhlu insanlarla daha çok karşılaşırsın. Konservatuara evet kesinlikle gitmek lazım. Ama şunu da ekliyorum diyorum ki yani konservatuara gittiğinden daha çok aslında kimin öğrencisi olduğun da önemli olduğu için bunu dışarıda da ciddi bir şekilde yapabilirsin diye böyle kendimce öğrencilerime ya da bana soranlara söylüyorum. Sen de aynı fikirde misin
0: Kesinlikle
1: bilmiyorum ama.
0: yani tabii kötü ses yoktur. Eğitimli ya da eğitimsiz ses vardır. Hani ses bir şekilde eğitilmeye her zaman şey olanaklıdır elbette ki. Ama tabii kulak ve hani bir şey var böyle bir tanrı vergisi de bazı insanlarda oluyor o dediğin.
1: Evet.
0: Yani hiç eğitim almadan da gerçekten çok güzel örnekleri var dünyada da ülkemizde de. Hepiniz yani bilirsiniz tabii ki.
1: Ben o insanlara moral bozucu diyorum.
0: Değil
1: Tabii çalışırsın çalışırsın adam gel bakayım der.
0: mi?
1: Sonra bakmasına da gerek yoktur. Çalar gider insan bir anda böyle tabii kendini çok
0: Evet,
1: güzel
0: evet,
1: şeyler bunlar
0: evet.
1: Allah'ın vergisi
0: Yani
1: işte yani.
0: evet öyle bazıları işte artık öyle geliyor dünyaya.
1: Sohbet güzel ama hadi bir
0: Arada bir şarkı
1: şarkı
0: söyleyelim.
1: söyleyelim yani.
0: Tamam,
1: Hadi.
0: peki.

Acı çekmek özgürlükse, özgürüz ikimiz de. O yuvasız çalı kuşu, bense kafeste.

Acı çektim günlerce, acı çektim susarak. Şu kısacık

0: sanatkarlar, sanatçılar, müzisyenler, oyuncular. Biz aslında bazen diyorum ki biz ne satıyoruz? Biz enerji satıyoruz aslında. Enerjisi olmayanın, hikayesi olmayanın, değil mi? Müziği de olmaz, oyunu da olmaz, sanatı da olmaz. Sana bakıyorum şöyle, hakikaten enerjinle. Aslında bir bakıyorum diyorum ki, ya yurda biraz durağan. Sonra bir bakıyorum bambaşka biri çıkıyor falan. Çok enteresan ve sürprizlerle dolu bir adamsın abi.
1: Evet,
0: Harika
1: evet.
0: ya.
1: Yani yapı gereği öyleyim. Bir de sonuçta oyuncular aslında saf insanlardır. Yani çocuk saflığı gerekir. Çünkü inandırmak için
0: Evet.
1: herhangi bir şeye inanmak için de o saflık gerekir. Bir şey oynamak için ona inanmak gerekir yani.
0: Doğru.
1: O yüzden bizde oyuncular genellikle saf ve iyi insanlardır. İyi insanlardan iyi oyuncular olur hep, her zaman. Genelde öyledir yani. Bu enerji meselesi de çok tabii insanlar şaşırıyorlar. Ben sahnede bambaşka bir hale bürünüyorum. Çünkü zaten normal hayatta öyle olsam yani
0: Sahneye bir şey kalmayacak.
1: sahneye bir şey kalmayacak. Yani
0: Evet.
1: onları da
0: Evet.
1: gizliyoruz, yani sahneye
0: Evet.
1: bırakıyoruz. Aslında biraz ekonomik kullanıyoruz kendimizi, yani vücudumuzu diyelim.
0: Şimdi oyuncularda, tiyatrocularda senin daha doğrusu kulvarında böyle bir şansın var. Yani şimdi ben mesela bir gün TRT İstanbul Radyosu'na gitmiştim o zaman. Böyle bir şeyler anlattım. Sanatçı abilerimiz demiş ki ya bu çocuk normaldi ama demiş. Yani öyle şimdi değişik rollere bürünemiyorsun ya. Hani müziğinde bürünüyorsun evet.
1: Evet.
0: Bazen işte bir şey çalıyorsun onu da bürünüyorsun. Ama oyunculukta hani onun sahnede kendini gösterebilirsin her tip role girip. Ama şimdi müzisyen adamın öyle bir role girip de bir şey anlatması. Biliyor musun sana bir belki denk gelmiştir bir yerde duymuşsundur ama. Ben stand-up'a başladım bu arada.
1: Aa,
0: Tabii. O
1: şahane.
0: yüzden bu enerjimi, bu duygularımı, hatıralarımı artık bana
1: Anlatıyorsun.
0: kimse diyemeyecek bu adama bir şey oldu falan diye. Bu adam normal bir şey ya bak. Zaten böyleydi falan
1: Evet,
0: diye.
1: ya işte bir ihtiyaç olmuş demek ki, vuku bulmuş. Sende o sahne sempatisi gerçekten var yani, müzisyenin ötesinde. Seni izleyicilerimiz de zaten
0: Tolga
1: gördüğünde
0: böyle düşünmüyor
1: anlayacak.
0: ama Tolga böyle düşünmüyor.
1: Düşünmüyor mu?
0: Düşünmüyor. Bana dedi ki sen de ama başlayacakmışsın da dedi.
1: Ha.
0: Senin komik olup olmadığını bilmiyorum ama dedi. Stand-up'a başlayacak olman çok komik dedi bana. Dedim ki o iyi bir şey mi söylüyorsun, kötü bir şey mi? Bir de bunu oyuna giderken söylüyor.
1: Aa, son ilk
0: Tabii.
1: oyuna.
0: Tabii giderken söylüyor. Hani moral veriyor arkadaşım sağ olsun. Ama çok tatlıcıydı o da.
1: Öyle güzel ironileri vardır Tolga'nın. İyi ironi yapmış bence.

0: Vallahi merak ediyorum Hakan'cığım,
1: Bir
0: ilk
1: oyunumu
0: gösterine
1: bekliyorum.
0: vallahi geleyim yani.
1: Bu arada ilk gösterimi yaptım. İkinci gösterimi de mutlaka bekliyorum. Full çektik ha.
0: Aa tabii
1: Gerçi
0: ki.
1: bu şuna benziyor. Özür dilerim sayın seyirciler. Şimdi biz konservatuvara girdiğimde ben kompozisyon bölümüne girdim. Dedim ki kaçıncı oldun dediler. Abi ha, nasıl geçti? Abi dedim üçüncü oldum dedim ya. Herkes bravo abi falan. Şimdi kompozisyon bölümüne zaten üç kişi giriyor abi. Üçüncü olunca.
0: Üç tane başvuru var.
1: Üç tane başvuru. Üçümüz de kazandık, ben üçüncü oldum o. Tamam. Şimdi bana diyorlar ki nasıl geçti oyun? Full de abi diyorum yani. 100 kişilik yer ya. Full
0: Dolu
1: ama
0: full.
1: doğru.
0: Doğru tabii.
1: Doğru mu? Doğru abi.
0: Evet. O
1: Evet.
0: 100 olur inşallah. 1000 sonra 10.000
1: İnşallah.
0: belli
1: Ben
0: olmaz.
1: çok güzel şeyler olacağına inanıyorum.
0: Sen
1: Gerçekten.
0: inandığın sürece zaten
1: Benim
0: başarırsın.
1: hayatta her şeyim çok geç oldu. Ne yettiğinde geldin beni böyle bana soru röportaj yapıyorsun. Her şeyi beklerim. Kusura bakma.
0: Yok.
1: Abi benim hayatta her şeyim çok geç oldu ama çok güzel oldu.
0: Daha da ilerine inşallah.
1: İnşallah cümlemizin, bütün insanlığın inşallah. Hadi bir tane daha şarkı
0: Hadi
1: dinleyelim.
0: bakalım.

0: Ya işte bizim yöreden. Nasıl
1: Evet.
0: buldun?
1: Vallahi yani bir yöre tarafın olduğu belli yani. Hani böyle bir seni yakalamış o uyuşmuş.
0: Evet, yani hep kulak dolgunluğu tabii. İnsan
1: Bunu
0: o
1: diyordum işte bak
0: sesleri...
1: konservatuvarda kulak dolgunluğu bu pardon
0: Evet,
1: abi.
0: o sesleri ister istemez bir yerlerden duyuyoruz. İşte rahmetli babam çok güzel söylerdi bu türküyü. Ondan sonra Turul Şan var
1: Çok iyi
0: bizim
1: tanırım.
0: TRT sanatçısı. O da çok güzel yorumlar.
1: Ordu'dan çok var. Bizim Yurdal abi de galiba Yurdal Tokcan da
0: Evet, Ümit Tokçan.
1: Ümit Tokcan değil mi?
0: Ümit
1: Ordu da
0: Tokçan, evet,
1: onlardı. Evet.
0: Ordulu'dur. Tabii yani ses sanatçısı, yani tabii oyuncular da çoktur. Yani Ordu'dan iyi sanatçı çıkar.
1: Demek ki evet. Bir sanatsal genleri yüksek bir
0: Olabilir.
1: bölge.
0: Yani olabilir. Çünkü şey, duygulara çok şey bir coğrafyada yaşıyoruz. Sonuçta Karadeniz deniz ve dik dağların olduğu bir kıyı olduğu için coğrafya da çok etkiliyor insanların karakterlerini. Çok engebeli, çok ulaşımın zor olduğu, işte sürekli yağmurun yağdığı, bir anda güneşin açtığı falan bir ortam
1: Parçalı
0: var.
1: bulutlu.
0: Parçalı bulutlu ve o yüzden insanlar da işte o hızı ve enerjiyi o parçalı buluttan dolayı ediniyorlar. İşte yağmur yağıyor, hayda işte fındık kapatılacak, tekrar açılacak, tekrar bir şey olacak. Çok hızlı bir şey var. Zaman çok hızlı geçiyor ve bir gün içinde dört mevsim yaşanıyor. O dört mevsimlilik karakterlerde de böyle hızlı, duygusal bir yere getiriyor coğrafya insanı.
1: Ben Ankara'da doğdum. Aslında kökenim Selanik ama şimdi biz Ankara'da memur şehri olduğu için ceketimizin önünü ilikleyerek büyüdük. Bundan da çok gurur duyuyorum aslında. Şimdi bazen böyle şaşırıyorum insanlara. Sonra geçmişime bakıyorum. İşte insan nerede büyüdüyse oranın o kültürünü, o zarafetini alıyor. O yüzden hep söylerim Ankara'nın müzisyeni de Ankara'nın sanatçısı başka olur. Ankara başka bir
0: Evet,
1: şehir.
0: biz de konservatuvardayken oyunlara, devlet yapmış oyunlarına takım elbiseler giyip bir yerlerden bulup buluşturup giyinip öyle
1: Öyle
0: giderdik. Yani
1: giderdim.
0: tiyatroya gitmenin de konsere gitmenin de öyle bir adabı vardı. Çünkü o zamanlar başka bir alternatif de yoktu yani. Bizim zamanımızda tiyatroya gitmek çok kıymetli bir durumdu. Şimdi alternatifler arttı. Artık insanların bu hızla, her şey hızla tüketildiği için daha hızlı zamana çok ihtiyaçları var. Bir saatlik, 1,5 saatlik tiyatro oyunu seyretmek insanlara sıkıcı gelebiliyor artık
1: Evet
0: yani.
1: biraz zaman doğru. Ama işte bazen söylüyorlar diyorlar ki mesela ben şununla toparlamak istiyorum daha doğrusu. Programımızın da sonuna geldik bu arada.
0: Tamam.
1: Geldiğin için de çok teşekkür ederim. Hani böyle derler ya işte çocuğum müzik dersleri için mesela gider. İşte ya da resim. Ya çocuğum müzisyen mi olacak, ressam mı olacak, çalgıcı mı olacak gibi bir şey var. Halbuki aslında şöyle düşünmek lazım. İnsanın zevkini geliştiren sanattır. Müzik ya da sanat kollarıdır. Zevkli insan iyi yaşamak ister. İyi yaşamak isteyen her şeyi sorgular.
0: Tabii.
1: Kendini sorgular. Eşini öyle seçer, işini öyle seçer. Yaşam standardını ona göre belirler. Çünkü zevklidir. Yani zevk alır hayattan. Dolayısıyla zevki de geçecek tek şey sanat. O yüzden bütün aslında herkesin sanatla, bütün çocuklarımızın sanatla ilgilenmesi gerektiğine
0: Kesinlikle.
1: inanıyorum. Ve Yurdercim çok teşekkür ediyorum geldiğin için tekrar.
0: Ben teşekkür ederim. Tüm çocukların sanat dolu, mutlu bir hayatları olsunlar. Benim de kızım var. O da sanatla
1: Maşallah.
0: ilgileniyor. Her yanıyla, resmiyle, müziğiyle dediğine katılıyorum. Hiçbir zaman eksik olmasın. Bütün aslında okullarda zorunlu hale gelse keşke
1: Keşke.
0: sanat dersi, tiyatro
1: Keşke.
0: dersi, drama dersi, müzik dersi, bunlar kişiliğini geliştirmek için bir çocuğun çok çok kıymetli.
1: Çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum
0: Ben
1: tekrar.
0: teşekkür ederim.
1: Sayın izleyiciler, çok teşekkür ediyoruz sizlere de. Tekrar görüşmek ümidiyle saygılar ve sevgiler.

Daha yolun başındasın, değişirsin diyorlar. Oysa sana çıkıyor bildiğim bütün yollar. Daha yolun başındasın, değişirsin diyorlar. Oysa sana çıkıyor

Oysa sana çıkıyor bildiğim bütün yollar. Daha yolun başındasın, değişirsin diyorlar. Oysa sana çıkıyor

Selamlar, herkese iyi akşamlar. Bir pazar akşamı daha Sinan'la sahnede. Şarttır şarkısı çeyrek milyar olmuş. Ne ara olmuş bilmiyorum yani. Sosyal medya platformları 250 milyona geçen şarkılardan biri. Bu şarkı çok önemli bir şarkı benim için. Çünkü kariyerimizin dönüm noktalarından biriydi. 2017 galiba. 17 mi 18 mi öyle bir şey. Bu şarkıyı yazdığımda da çok mutlu olmuştum sonraki tepkilerden. Onu da açalım dedik. Bayağıdır yapmıyoruz bu şarkıyı. Sahnede böyle bir 50 bin kişi, 100 bin kişi bunu hep beraber söylüyor benim konserlerde. O yüzden çok mutluyum bu şarkıdan dolayı. Sinan da sahnede bu hafta, yine geçen hafta çok güzel mesajlar. Sokakta yanağımı sıkan anneler, teyzeler, arkamızdan koşan kardeşlerimiz, hep beraber Sinan sahnedeyi yaşadık. Türkiye müzik ekranlarının en çok izlenen müzik programı ve en çok izlenen müzik kanalı. Her yerde yayını olan tek müzik kanalı TRT Müzik Ekranları'na hoş geldiniz. Şimdi bugün çok değerli bir konuğum var. Ben onunla uzun zamandır, Enes Yolcu'nun da arkadaşı, ablası ve ben de hep duyarım adını ve bugüne nasipmiş onu konuk alabilmek. Bağlaması da burada. Bugün gerçekten çok sesi açmanız gereken bir gün. Çünkü çok önemli, çok değerli bir konuğum var. Değişik şarkılar da seçmiş bugün pop repertuarından ama onu o yapan şarkılardan da var bugün mutlaka. Onları da dinleyeceğiz. Heyecanlıyız. Güzel bir program olacak. Bu pazar ekranlarında müzikle dolu olacak. Bayanlar, baylar, şimdi uzun lafın kısası, Sinan'la sahnede Yudum.

0: Yudum Hanım, hoş geldiniz.
1: Ellerinize sağlık. Cansın Sinan, çok teşekkür ederim. Eline emeğine sağlık. Harikasın.
0: Çok güzel bir açılış oldu işte. Gördüğünüz gibi. Çünkü ya başka bir şarkıyla başlayacaktık dedim, olmaz.
1: Evet.
0: Şimdi burada meşhur, çok meşhur bir şarkı bu. Yudum yudum yapanlardan olabilir mi bu?
1: Kesinlikle.
0: İçinde
1: öyle.
0: İçinde yudum lafı geçiyor bu arada.
1: Ya bir yudum. Evet öyle geçiyor. Yaptığım eserlerin içinde beste olarak söz ve müziği bana ait. Hani bir Karadeniz aşığı olarak ben normalde Ardahanlıyım.
0: Ardahan.
1: Evet,
0: ha, yine Enes'e yakın.
1: Evet, Enes'im o benim canım.
0: Kars komşu.
1: Kesinlikle öyle. Dolayısıyla Karadeniz'e karşı hep böyle bir sempatim oldu konservatuar yıllarımda.
0: Benim de var ya. Benim de hep en sevdiğim bölge olarak söylerim hep.
1: Gerçekten.
0: Orada çok büyük konserler yaptık. Ve hani hep şey... birkaç tane şarkım da var Karadeniz yöresine ait gibi olan. İşte Simsiyahım, Farkım Yok Hiç Geceden
1: veya... Evet,
0: Ekin Uzun.

0: Dündar diye bir
1: Elbette.
0: kardeşim var. Ona geliyorum yar. Şimdi bir tane Resul Dündar'la yapacağız falan. Yani benim de var o sempatim demek istiyorum kısacası.
1: Kesinlikle.
0: Çok da güzel bir duygu olmuş. Böyle ama Karadeniz şivesi kullanmadan söylediniz. İçinde hiç.
1: Bazı eserlerde hatta konservatuvarda hocamı aramıştım. Buradan selamlar, saygılar, kıymetli hocam.
0: Saygılar.
1: Ama hocam dedim, Karadenizliydi o, Mustafa Demirkaya. Ya dedim ben hani sözlerde hani sonuçta bir Ardahanlıyım ama hani
0: Ufak tefek yapmak
1: okurken ufak
0: istiyorum.
1: tefek böyle o şiveyi yapmak istiyorum. Sağ olsun o da dile getirdi bana yazdı. Yazıldığı şekilde okumaya çalıştım. Tabii ki dilim ne kadar.
0: Albüm şeklindekinde öyle. Sahnede öyle
1: Aynen.
0: söylemiyorsunuz ama.
1: Sahnede de genelde söylemeye çalışıyorum.
0: Çalışıyorsunuz.
1: Ama ne kadar oluyor bilmiyorum tabii ki.
0: Peki bu Ardahanlılarla Kars arasında var mı bir atışma?
1: Hep
0: Var mı?
1: olmuştur
0: Var değil mi? Doğru
1: kesinlikle,
0: biliyorum.
1: kesinlikle.
0: Enes?
2: Kars'ın içerisinde Ardahan.
0: Ha,
1: Ya
0: buradan başladı atışma
1: evet
0: bak.
1: kesinlikle ama biz bir elmanın üç yarısıyız Kars. Ne kadar da il olarak ayrılsak
0: Iğdır.
1: dahi Kars, Ardahan, Iğdır bir elmanın üç
0: Üç yarısı
1: yarısıdır
0: güzel.
1: kesinlikle.
0: Çok
1: Ben hiçbir
0: güzel.
1: zaman ayırmadım. Hatta yazdığım eserde yine bir beste yapmıştım. Kars, Ardahan, Iğdır'a
0: Bir
1: diye.
0: kazı üçe bölmüşüz.
1: Aynen.
0: Üçümüz yiyoruz diyor.
1: Aynen öyle
0: Değil mi?
1: kesinlikle.
0: Çok güzel.
1: Bizim çok
0: Gider
1: kıymetimiz.
0: misiniz memlekete?
1: Konserden konsere. Ben aslında orada doğmuşum. 6 aylıkken. Babam annemi kaçırmış oraya.
0: Vay maşallah.
1: Aynen.
0: Acaba
1: Hatta
0: eksi kaç gördünüz en fazla?
1: vallahi bayağı bir
0: Çünkü şöyle de,
1: eksilerdeymişiz.
0: şunu bilirim. Şöyle bir laf vardır. Ardahanlılar ısınmak için Erzurum'a gider. Ciddi söylüyorum.
1: Çok
0: Hani
1: soğuk
0: Ardahan
1: bir
0: Kars'tan
1: iklim.
0: daha soğuktu.
1: Çok soğuk gerçi. Ardahan biraz daha sıcak. Belki de Ardahan insana daha sıcak dedikleri olsa gerek mi?
0: Oo, atışma var.
1: Şaka bir tarafa hepsi benim
0: Çok
1: canım.
0: güzel bir memleketler tabii. Çok
1: Gerçekten
0: güzel
1: öyle.
0: hani ama zorlu şartlar. Ama şimdi
1: Çok.
0: Karşıdaki bu son zamanlarda değil mi? Turizm Bakanlığımızın el atmasıyla inanılmaz turistik bir
1: Gerçekten
0: bölgeye
1: çok
0: döndü.
1: güzel, acayip bölge oldu. Bütün geçen de Enes de
0: Kayaklar da
1: oradaydı.
0: başladı. Sarıkamış da öyle. Ardahan'da da belki bu tarz yatırımlar yapılıyor olabilir.
1: Ardahan o kadar güzellikleri var ki kesinlikle gidip
0: İnce ne
1: görmeleri
0: kadar?
1: lazım.
0: Kavala'dan ince Ardahan'ı.
1: Bir saat, 1,5 saat gibi
0: Gibi.
1: zannediyorum. Evet, öyle hatırlıyorum.
0: Sen gördün mü Ardahan'ı?
2: Çıldır'a gittim geçen. -35 derece.
1: Ya
0: Çıldır
1: çok soğuk.
0: Ardahan'a mı ait sayılıyor?
1: Evet,
3: Kars'la ortasında
0: Ortası.
3: birazı Kars'a bağlı, bir tarafı Ardahan'a bağlı.
0: Orada
1: Yarı
0: değil mi
1: yarıya.
0: meşhur buzda balık falan
3: Evet.
0: var. Değil mi?
3: Kızak.
1: Çok güzel yerler senin. İnşallah bir gün sen de gidersin
0: Ben şeye
1: ya.
0: kadar geldim. Benim sınırım şey. Kars'ı da gördüm.
1: Evet.
0: Doğu Ekspresi ile. Çok göremedim tabii. Ama çok
1: Mutlaka git.
0: özel bir doğası var tabii.
1: Gerçekten
0: Geçişlerde falan
1: öyle.
0: trenden de inanılmaz manzaralar gözüküyor.
1: Kayak merkezleri çok güzel.
0: Çok güzel oluyor. Şimdi
1: Hepsi çok
0: Erzincan'a
1: güzel.
0: da hatta bir tane kuruldu.
1: Evet.
0: Güzel,
1: Anne
0: memleketin her
1: tarafım
0: yeri
1: da
0: güzel.
1: Erzincan olduğu için orayı da evet çok
0: Erzincan.
1: seviyorum. Evet, anne
0: Aa,
1: tarafım
0: maşallah.
1: Erzincan.
0: Ne güzel. Peki Yudum Hanım bu kaç yıllık bir serüven diyebiliriz? Bir 30 yıl oldu herhalde.
1: Şöyle söyleyeyim sevgili Sinan. Ben ilkokul bittikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdim.
0: İTÜ'densiniz siz.
1: Evet, orta lise, üniversite orada bitti.
0: Aile destekledi mi
1: Tabii
0: üniversite
1: ki
0: konservatuvarı?
1: bizde yani tabiri caizse hani silah zoru diyeyim ben. Baba benim çok iyi bir müzisyen. 72'lerin çok iyi bir bağlamasıydı.
0: Ne güzel maşallah.
1: Keza büyük babam halk ozanı, hatta rahmetli Kıvırcık Ali de çok güzel bir
0: Allah
1: eseri
0: rahmet
1: vardı. Bak şu
0: eylesin.
1: feleğin içine mekan cennet olsun.
0: Mekan cennet olsun.
1: Annem Sezen Cumhur Önal'ın öğrencisiymiş.
0: Ay ne güzel.
1: Aynen.
0: Çikolata
1: Nilüfer'le.
0: renkli, çikolata renkli şarkımızı
1: Evet
0: anons
1: ya.
0: ederdim.
1: Annemin albümü çıkacakmış o dönem. Fakat dedem demiş ki ben sazcıya kız vermem. Benim babam da alıp annemi Ardahan'a kaçırmış.
0: Vay
1: O
0: maşallah.
1: da kendi içindeki o sevdasını, müzik sevdasını biz üç kız kardeşe verdi. Onlar da
0: Üç kız
1: birisini,
0: kardeş misiniz?
1: evet üç kız
0: Maşallah.
1: kardeşiz. Birisi nikah memuru, birisi bankacı ama acayip nota ve bağlama, gitar çok iyiler
0: Ne güzel ya.
1: diyebilirim.
0: Dönüm noktası dediğiniz şarkınız hangisi? Ben bu
1: Dönüm
0: beni yudum bu yaptı,
1: noktası
0: yudum yaptı.
1: şöyle söyleyeyim. Esmesin Ayrılık diyebilirim.
0: Esmesin ayrılık değil mi?
1: Aynen.
0: Evet.
1: Çok
0: En çok
1: izlendi,
0: patlayan
1: çok
0: o.
1: sevildi dizilerde, hala dizilerde.
0: Ama o bugün yok. Yazmamışsınız onu.
1: Yazmamıştık sen söyleyince. İyi de
0: Evet.
1: oldu aslında biliyor musun?
0: Aynen öyle. Ben dedim ki yani Esmesun diye
1: Evet,
0: söyledim.
1: Esmesin
0: Esmesun
1: Ayrılık.
0: olmazsa olmaz. Ama şimdi tabii müzik zamanı. TRT Müzik'te, Sinan Hasan'da, Yudum Hanım daha çok duymak istiyorlar. O yüzden şimdi aç sesi. Çünkü sırada neyi söylesek acaba? Değişik şarkılar da seçmişsiniz ama.
1: Çok.
0: Bugün
1: Bugün
0: Ahmet
1: bir şey
0: Kaya'ya da bir
1: söyleyeyim mi?
0: göndermemiz var rahmetli.
1: Sana özel bir repertuar ve ilk kez okuyacağım.
0: Sağ olun.
1: İnan. İnan ilk
0: Harikasınız.
1: kez okuyacağım. Yani kimse duymamıştır.
0: Harikasınız. Evet,
1: Dolayısıyla
0: ters köşe
1: hani
0: şarkılar.
1: ters köşe şarkılar hatalar da olursa affola.
0: Hiçbir
1: Olur
0: şey
1: mu?
0: olmaz. Ne yapalım şimdi o zaman?
1: Nereden bileceksin diyelim mi? Ahmet
0: Buradan
1: Kaya şarkısı.
0: rahmetli

0: Ahmet Kaya'yı da bir kez daha rahmetle ve minnetlanıyoruz.
1: Aynen.
0: Nereden bileceksiniz? Şimdi yudum farkıyla Sinan'la sahnede.
1: Senin piyano olduğunu daha
2: Geldi.
1: başka bir oluyor biliyorsun değil mi?
2: Sağ olun. Teşekkür ederim.
1: Şanslısın. Emeklerine yüreğine sağlık sevgili Sinan.

0: dönersen nereden bilecek?
1: Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Böyle bir gerçekten ne zaman çalınsa da hiçbir zaman değerini kaybetmeyen bir şarkı.
0: Asla, çok güzel.
1: Sahnede de öyle. Anlatım da çok kuvvetli. Yusuf Hayaloğlu olabilir diye düşünüyorum.
0: Mekanı cennet olsun.
1: Tam bilmiyorum
0: evet,
1: ama.
0: Evet, öyle.
1: Onu da buradan rahmetle analım bir kez daha.
0: Saygıyla.
1: Evet, nereden bileceksinizden sonra şimdi tabii Türk sanat müziğine uygun, Türk halk müziğine uygun, arabesk uygun. Ne yapacağız biz böyle?
0: Çok
1: Türk
0: seviyorum
1: popuna
0: ya.
1: Da uygun, her tarz
0: ben
1: değil mi?
0: Ben pop müziği de çok seviyorum, Türk müziğini çok seviyorum, klasik Türk müziğini seviyorum.
1: Her şeyi seviyorsunuz.
0: Aynen. Benim için önemli olan kalite olsun Sinan.
1: Değil mi?
0: Kesinlikle öyle.
1: Yeter ki kaliteli bir iş yapasın, insanlara doğru duygu geçişi olabilsin. O laflar çünkü yıllarca kalıyor akıllarda.
0: Aynen öyle.
1: Geçen gün konuşuyorduk, eskisi gibi sevgi, sevdalar kalmadı ki sevda şarkıları kalsın.
0: Bitti,
1: hakikaten
0: aynen.
1: De öyle. Bizim bile 2000'li yılların başında yaptığımız şarkılar daha güzel anlatıyormuş aşkı yani. Hep
0: çok
1: böyle oluyor.
0: Gerçekten. Çok başka.
1: Maalesef yani ama bir şekilde müzik, o şarkılar şu an değerleniyor, bu da hoşuma gidiyor. Eskilerin tadı kaçmıyor
0: işte. İşte insanlar eskileri o yüzden dinliyorlar. Çünkü gerçek duygu orada.
1: Doğru.
0: Gerçek aşk orada, gerçek sevgi orada. Samimiyet orada, her şeyden önemlisi.
1: Gece veya işte bir aktivite her zaman günümüzün popüler bir şarkısıyla başlıyor ama gecenin sonu her zaman eskiye bağlanıyor.
0: Aynen öyle, kesinlikle.
1: Asıl duygu
0: çok
1: saatlerinde.
0: Doğru, çok haklısın. Gerçekten.
1: Şimdi hayallerden bahsedeyim. Hayallerinizin %80'ine ulaştığınızı, 90'a ulaştığınızı söyleyebilir misiniz şu anda? Yoksa daha var mı hayaller?
0: Daha var sevgili Sinan. Hayallerim daha çok var. Tabii ki yaşadığımız şu anki şartlar belki engel oluyor. Yaşanmışlıklar var. Yeni neslin farklı müziklere, farklı diyaloglara yönelmesi var her şeyden önce. Tabii ki ben elimden geldiğince kendi müziğimizi, sazımı yeni nesle yaymaya çalışıyorum.
1: Önemli, evet.
0: Yani hayalim bu. Evet, tam anlamıyla ulaşmadı ama bir gün ulaşacaktır. Ya da öldükten sonra diyelim.
1: Allah korusun da bence ulaşıyor dizilerle, sosyal medyadaki
0: evet.
1: Paylaşımlarla.
0: Diziler çok önemli bu anlamda.
1: Evet, diziler çok değerli.
0: Çünkü
1: tabii
0: çok
1: bu anlamda.
0: Çok izliyoruz dizileri.
1: Ama hiçbir bir yudum adı hiçbir zaman yok olmuyor. Çok şükür yani diyelim.
0: Ne mutlu.
1: O yüzden gerçekten yakıştığını düşünüyorum bütün bu tırnak içinde karambol arasında yudum şarkılar her zaman nefes oluyor değil mi?
0: Şansın, çok teşekkür ediyorum.
1: Şimdi bizim son albümden bir şarkı var. Yine ona istek bir kere yapmıştık, bir kere daha istediler. 4K albümünden Diyemiyorum şarkısı. Daha çok yeni. Hani şu günlerde duymaya başladınız. Bunu da bir dizide kullanacağız yakında bu şarkıyı. Enes çok güzel söylüyor bunu. Ben de onunla bir çalıp söylemek istedim tek piyanoyla. Evet. O zaman şimdi Sinan'la sahnede Diyemiyorum zamanı.

0: Evet.
1: Harikasınız.
0: Stüdyoda romantik anlar.
1: Gerçekten çok iyiydi.
2: Bu da böyle bir şarkı işte Yudum Hanım.
1: Enes'in birine sağ olun.
2: Diyemiyorum, ağzına sağlık Enes.
1: Ellerine sağlık.
2: Bunu paylaşırım ben Reels.
1: Evet, çok güzel.
2: Vallahi paylaşırım bu. Normalde yapay zeka ile söylettim bu şarkıyı. Aha. Bizimki yapay zekadan da daha güzel söylüyor.
1: Ay canım benim ya.
2: Doğal zeka var bende bir
1: ya
2: tane.
1: Ya işin ilginç tarafı sevgili Sinan. Enes arabeksi de çok arabeksi okuyor.
2: Evet.
1: Halk müziğini tam bir türkü gibi okuyor.
2: Söylüyor. Şey,
1: popu ben... da pop gibi okuyor. Abi böyle bir şey olmaz.
2: Şimdi burada tabii yeri gelmişken geçen gün de bunu konuştuk. 2025'te çok büyük usta müzisyenleri kaybettik.
1: Evet, evet.
2: Çok kaybımız oldu. Son yıllarda diyeyim daha doğrusu. Ferdi Baba'dan sonra işte bir sürü kişiyi saydık. Burada hayatını kaybeden bir Muazzez Abacı gibi bir dev isim kaybettik.
1: Ya ya.
2: Ona hep burada bu programda Sinan Hasan'da naizane anmaya çalışıyorum hepsini.
1: Saygıyla.
2: Daha sonra Metin Aralat'ı kaybettik.
1: Evet, çok üzgün.
2: Daha sonra gerçekten bizi çok mutsuz eden Volkan abinin ölümü. Volkan Konak.
1: Aynen.
2: Bütün bu insanları anmak ölmeden önce aslında birazcık daha değerli.
1: Ya ya.
2: Biz maalesef hadi compilation albüm yapalım işte Güllü'yü kaybettik. Gibi bir sürü isme maalesef feda ettik. Bu insanların hayatta kendi yerini anlatması aynen daha değerli benim için. Ama biz hemen öldükten, insanlar öldükten 2-3 hafta sonra onların karışık albümlerini dinlemeye başlıyoruz.
1: Evet.
2: Veya popçulara bir tane söyledi, rockçulara bir tane söyledi değil mi? Yaşarken maalesef keşke o anılsa ve...
1: Ya ben de mesela Allah rahmet etsin Volkan Konak'ın şöyle bir şeyi vardı. Hep dua ederim ona. Her zaman aklıma geldiğinde. Yüksek lisans tezimde sevgili Sinan. Benim konum konservatuar mezunu solistlerin profesyonel icra alanlarında karşılaştıkları zorluklar. Çözüm önerileriyle ilgili çok geniş kapsamlı, anket ağırlıklı bir konuydu. Ya bir kere ikilemedi. Öyle bir yazı gönderdi ki bana. Allah mekanını cennet etsin onun. Yani böyle insanlar... Bizim çok kıymetlimiz. Yani yaşarken değeri bilsin.
2: Aynen.
1: Hep bilinsin.
2: Keşke.
1: O yüzden yani, ben
2: Volkan
1: de onun...
2: abi son yıllarda gerçi biraz o şeyi çok uzun yıllar sonra aldı o mutluluğu ama bazı kişilerde unutulmalar oluyor maalesef.
1: Asla unutmayacağım insanlardan.
2: O yüzden şimdi onu da buradan aleni aleniyle anmak
1: evet,
2: istiyorum.
1: Hani,
2: onu yazmışsınız.
1: Anladım, evet. Şimdi... Onu da ilk kez okuyacağım burada
2: öyle
1: sizlerle.
2: Öyle mi? Ne güzel.
1: Ya dedim ya bugün bütün eserleri sana ilk oldu.
2: Ne güzel. Sağ olun. Teşekkür ederim.
1: Canımsınız
2: Sinan Hasan'da aleni aleni şimdi.

0: Bravo.
1: Harikasınız.
2: Vallahi bu kadar az provayla harika çıkıyor ya.
1: Canımsın, çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeklerinize sağlık arkadaşlar.
2: Evet, aleni aleni.
1: Evet.
2: Ne kadar güzel oldu ya.
1: Çok da güzel oldu, evet.
2: Benim tekrar için, buradan evet. Hem bestecisini, söz yazarını hem de rahmetli Volkan abi anmış olduk. Ağzına sağlık. Çok yakıştı.
1: Çok teşekkür ederim sevgili Sinan.
2: Gerçekten çok yakıştı. Sana bir tane karma böyle mix bir albüm yapmak lazım bence.
1: Evet, çok seviyorum, evet.
2: Her isterim. Telden olsun adı da.
1: Aynen
2: hem
1: öyle.
2: Hem elinde de bağlama var. Bağlama
1: Enes
2: teli.
1: Duydu mu? Enes'im duydu mu?
2: Adı her telden olacak. Her telden bir şarkı Enes. O stres oluyor mesela. Ben şimdi ona şey yapıyorum. Enes bu aranjeyi yapmamız lazım işte diyorum falan. Bugün ayın kaçı diyor? 13'ü. 15'inde ver diyorum.
1: Tamam.

0: böyle hemen üstünü başını düzeltmeye gidiyor. Sonra da abi ben orada sana diyemedim de. Benim abi bu nefes alayım abi bir yer. Ama hızlıdır.
1: Evet.
0: Speedo Gonzalez. Ben
1: diyorum Telaş İşleri Genel Müdürü.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Peki annelikle beraber sanatçılığı yürütmek zor oldu mu ilk doğum yıllarında?
1: Asla olmadı.
0: Yani beraber yürütebildin doğumdan itibaren.
1: Hiç zor olmadı. Yani insan sevgiyle ne yaparsa yapsın asla aşamayacağı hiçbir zorluk yok. Yeter ki ona inansın, yeter ki onu sevsin, yeter ki şuraya bassın.
0: Tabii. İstedikten sonra...
1: Evet, hepsi oluyor.
0: Aşk da sevgiyle yapılınca...
1: Ben mesela yüksek lisans yaparken bana dediler işte sen ne yapacaksın? Yüksek lisansı zor olacak, konserlerin var. Sana yüksek sanatçı mı diyecekler? Böyle esprilerde. Karşınızda yüksek sanatçıydım.
0: Yüksek lisansla evet. Da yap, onu da yaptın.
1: Yaptım. Asla üşenmedim.
0: O zaman İTÜ'de herhalde bir 10 sene falan...
1: 12 sene İTÜ'de okudum.
0: 12, yani 8 artı 4
1: ilkokul gibi. Bitti. Orta 1'de gözümü orada açtım. Haliç Üniversitesi'nde yüksek lisansımı yaptım. İyi ki yapmışım. Haliç'te. Doktorayı düşünüyorum eğer nasip olursa. Ha,
0: bir de.
1: Evet istiyorum.
0: Ayrıca
1: Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçısıyım bu arada.
0: O işlere gidiyorsunuz değil mi? Çok değerli
1: evet,
0: işler oluyor.
1: Evet çok kıymetli hatta.
0: Büyük orkestralarla gidiliyor işlere.
1: Büyük orkestra ve çok kıymetli konserler bunlar.
0: Çok değerli oluyor o konserler. Evet. O işler çok ben de bazen denk geliyorum. Çok hoşuma gidiyor gerçekten. Tebrik ederiz buradan da. Peki... Küçükken hani en çok dinlediğin böyle idol olarak aldığın bir bağlama çalıp şarkı söyleyen bir tabii kadın ki. Sanatçı var mıydı?
1: Nuray Eftaş.
0: Nuray Hanım.
1: Dur içinde yatsın. Dedik ya bütün sevdiklerimiz birbiri
0: Allah
1: gittiler.
0: Rahmet eylesin.
1: O çok iyi bir bağlamaydı. Çok iyi bir ablaydı. Çok iyi bir müzisyendi. O bizim her şeyimizdi ya. Konservatuvarda okurken onun ismi hep okulda geçerdi. Çok severdik onu.
0: İdolize edilmişti yani o
1: her
0: zaman.
1: Her
0: Nuray
1: zaman.
0: Eftaş
1: kesinlikle
0: gibi falan.
1: Aynen öyle. Güler Abla, Güler Duman.
0: Arif Sağ ile beraber galiba hep.
1: Arif Hoca ile evet o da çok kıymetliydi. Musa Eroğlu, Güler Duman.
0: Musa Bey.
1: Yani bunların kıymeti tabii ki yaşarken bilinsin.
0: Türk halk müziğini nerede görüyorsun şu anda ülkemizde?
1: Bir şey söyleyebilir miyim? Maalesef
0: popüler... O kuşak kayboluyor mu?
1: Kaybolmaya başladı. Gibi geliyor. Çünkü popüler kültür artık çocuklarımızın beslenme çantasına kadar girdi. Yani biz eskiden beslenme çantamızda...
0: Mandalina koyuyorduk, şimdi avokado koyuyoruz.
1: Mandalina koyardık. Şimdi cızburger, bilmem ne burger.
0: Değil mi?
1: Artık onlar gidi maalesef. Maalesef çok acı bir durum. O yüzden ben elimden kendi kızım dahil evde saz çaldığım halde... Anne diyor ne olur bize bilmem neyi aç. Ben bunu dinlemek istemiyorum. Mesela kendi kızım öyle üzülüyorum ki. Yani bu bizim özümüz. Maalesef hani istediğimiz kadar elimizden geleni yapalım ama bir yerde tıkanıyoruz.
0: Bu sosyal medya çağında çok zorlanılıyor.
1: Maalesef.
0: Ama Türk halk müziğini yok etmemek için TRT Müzik var.
1: Kesinlikle
0: TRT
1: olsun.
0: TRT Türk var. TRT'nin
1: kesinlikle.
0: Kanalları var.
1: Aynen.
0: Hani o yüzden o
1: bitmeyecek ya. Eninde sonunda nereye giderse
0: dönülüyor.
1: Gitsin, dönsün, dolaşsın yine geleceğe.
0: Halk müziğine sanat
1: yer halk müziği.
0: Doğru.
1: Asla gitmeyecek yani.
0: O zaman bir çok güzel bir şarkı daha yazmışsın oraya not olarak. Onu da gördük.
1: Evet,
0: Arka Mahalle.
1: 90'lar. Evet,
0: 90'lar
1: Ahmet
0: yine.
1: Kaya. Evet. Kesinlikle.
0: Arka Mahalle'yi şimdi Yudum Farkı'yla Sinan'la sahnede dinliyoruz.
1: Canım benim.

0: stüdyoda bir yudum sevgi. Canım benim. Maşallah. Aklıma geldi ki, şimdi Mert çok keyifli çalıyor, çalarken Ahmet Kaya şarkılarını. Sonra aklıma geldi ki, Mert Ahmet Kaya'yla çalıştı. Onun davulcusuydu küçükken, değil mi Mert? 17 yaşındayken. Vay, yani çünkü hatıraların çok onunla, anlatırsın hep.
1: Şu an gözünde neler canlanıyor, kim bilir değil mi?
0: Dur bakayım Mert. Dur, evet. Mikrofon lazım.
2: Çok konserler verdik Ahmet abiyle. Ben 17-18 yaşındaydım, 2 sene çaldım. Yurt dışı bir sürü konserler verdik. Bu söylediğiniz şarkı da hep repertuarımızda vardı. Ya. Çalarken bir an böyle gözümün önüne geldi yani. Çok güzeldi. Evet, gerçekten. Sizin de ağzınıza sağlık. Tebrik
1: büyük
2: ederim.
1: Şans sizin için.
2: Harika söyledi. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. İnsan olarak da çok iyi bir insandı Ahmet abi. Çok severdik. Harikaydı. Harika bir insan. Ben 17 yaşındaydım. Yeni yani 15'te başladım davul çalmaya. 2 sene sonra Ahmet abiye
1: çalmaya.
2: Evet, evet. 17-18 hep yardımcı olurdu falan. Çok müthiş bir insandı. Mekanı cennet olsun.
1: Evet. Bütün ustaların mekanı cennet olsun.
0: Aynen öyle. Programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz.
1: O kadar çabuk geçti.
0: Evet, Bir Yudum Sevgi. İlk albüm müydü Bir Yudum Sevgi?
1: Evet, Bir Yudum Sevgi ilk albüm.
0: Kaç albüm var diyebiliriz?
1: 6 tane albüm var. Bir Yudum Sevgi ilk albümümdü benim. Aslında öyle bir eser de yoktu albümde ama hani yudum
0: adını öyle koydunuz.
1: Adını Bir Yudum Sevgi. O zaman yaptım. Şarkılar arabeksti.
0: Evet.
1: Anlamıyorsun. Gönül derdinden. Esengül şarkıları falan.
0: Yani şey, halk müziği olarak çıkmadı mı?
1: Asla değildi.
0: Allah Allah.
1: Tamamen bir arabeksti.
0: Vay be, biraz o Ceylan zamanlarına falan hatırlatan bir...
1: Aslında Ceylan zamanında ben Gülhane'de yarışma vardı.
0: O Gülhane'ye yakaladınız mı o şeyi?
1: Aynen, ben o zaman 7 yaşındaydım. Sinan, elektro sazla çıkmıştım 7 yaşında. Birinci olmuştum. Vay. O zaman tabii Ceylanlar dönemi falan. Albüm teklifleri babam asla dedi. Ya dedi bu okulu okuyacaksın ya konservatuvarı okuyacaksın.
0: Maşallah.
1: Sakın istemiyorum dedi, izin vermedi o dönem.
0: Ay, ne güzel.
1: İstemedi yani.
0: Dediniz de.

0: Enver Tatar galiba.
1: Evet, halk müziği ozanıydı. Dedim ya, Kıvırcık Ali'de bestesi.
0: O da çok
1: Bakşiş değerli. Bakşiş Meleğin işine neler getirdi başıma. Çok güzel eserleri vardı. Benim
0: Kıvırcık Ali'yle tanışmış mıydınız?
1: Biz hiç ayrılmadık desem.
0: Öyle mi?
1: Ben 18 yaşındaydım rahmetli Ali abiyi tanıdığımda. Bizim o zaman düğün salonumuz vardı sevgili Sinan. Orada çıkardı Ali abi. O gün bugün biz hiç ayrılmadık. Çok çok iyi bir dostu, çok iyi bir abiydi, çok değerli bir sanatçıydı.
0: Çok güzel hayat yaşamışsınız.
1: Çok,
0: ya,
1: çok güzel.
0: Genç yaşta bayağı bir tecrübe var, olmuş yani.
1: İşte konservatuarda olmamın verdiği bazı avantajlar da vardı. Bütün sanatçılarla aşkındır yenge olsun.
0: Ercan güzel sanatçı Ercanlar olsun. Değil mi o zaman?
1: Evet, aynı dönem. Güzel. Ama onlar üniversitedeydi, ben orta sonda
0: onlar
1: formalarlaydım.
0: Onlar biraz büyük ama sizden.
1: Bizden büyük
0: bir
1: demek.
0: Beş, bir 7-8 yaş
1: aynen.
0: Kadar değil mi kuşak?
1: Onlar üniversitedeydi ben ilkokula başladığımda.
0: Değil mi? Ama o zaman da İTÜ'ymüş o kantin yani,
1: çok
0: değil mi?
1: Çok güzeldi o kantinimiz
0: falan.
1: Yok mu tabii.
0: Herkes.
1: Hepimiz bir aradaydık ya, çalıp söylerdik.
0: Çok güzel, çok teşekkür ederim. Ben müthiş bir program ederim. Oldu gerçekten.
1: Benim
0: bir yudum
1: öyle.
0: Sevgi oldu bu programın adı. Yudum yudum bütün şarkılardan biraz tattık diyebiliriz ve ayağınıza sağlık. Sizi
1: evet.
0: Tanıma çok memnun oldum.
1: Ben de çok memnun oldum.
0: Enes hep anlatıyordu ama zaten.
1: Canım benim.
0: Anlattığı kadar varmış. Şimdi iki tane... yine ters köşe diyeceğim şarkıyla bitireceğiz.
1: Evet. Diyorum ya, sana özel olduğu gibi.
0: Vallahi çok teşekkür ederim. Biri böyle ayrılık olmaz. Diğeri de Metin Özürk'ünü zannedersem.
1: Evet. 90'lar.
0: 90'lar.
1: Aramadın ah aylardır.
0: Metin abi
1: Eda.
0: Bir tane şarkı yaptı. Yıllardır hala aynı şarkı devam ediyor.
1: Hala söylüyoruz. Hala o şarkılar unutulmayacak.
0: Metin abi de buradan sevgi derse. En sonunu bir dizide gördüm. Dizide oynuyor şimdi.
1: Evet ya.
0: Ondan sonra ona bütün saygımız, sevgimiz sunuyoruz. Çok iyi, karı koca çok iyi
1: çok
0: müzisyenler. Müthiş
1: gerçekten.
0: Bir ruhları var, duyguları var. Saygı ve sevgilerimi sunuyoruz. Onu da şarkısıyla anacağız. İşte bu tarz insanların yaşarken değerini bilip çok
1: aynen.
0: Fazla anmak lazım.
1: Gerçekten.
0: Sonra üzülüyoruz.
1: Gerçekten.
0: Ayağına sağlık tekrar. Herkese,
1: çok teşekkür ederim.
0: Senin adına da çok teşekkür ederim bizi izleyen herkese. Sinan'la sahnede sesi açmaya devam edin. Bizi sevmeye, bizi izlemeye devam edin. Biz de inşallah sizi utandırmayacak programlar yapacağız her zaman. O yüzden haftaya başka bir konuda tekrar görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Sesi açın.
1: Sevgiyle.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz Dat programda bu hafta Maestro Gökhan Çelik önderliğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi bando şefliğini ağırlıyorum.

Sevgili izleyenlerimiz, hoş geldiniz. Yeniden yeni bir Serkan Çağrısanesi'nde sizlerle buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün müziğin iyileştirici, birleştirici ve duygularımıza tercüman olacağı o güzelliğinde hep birlikte buluşmak üzere stüdyomuza geldik.

Sevgili arkadaşlarımın ellerine sağlık. Merhaba sevgili TRT Müzik izleyenlerimiz. Bu akşam da Aşikar programıyla yeniden sizlerin huzurunda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir Osmaniyat Akın bestesiyle, Nihavend makamıyla bu akşamki programımızı açtık. Hemen bundan sonra yine bir Nihavend Sadi Hoşses eseriyle huzurlarınızda olacağız. Onun arkasından da Aşikar ekibimin benden istediği bir sürpriz şarkı var. Biraz hareketli bir şarkı. Bakalım ne gelecek, göreceğiz. Buyurun.

Elinize kolunuza sağlık. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımın gönlü olmuştur umarım. Evet, programımıza devam edelim kaldığımız yerden. Aşikar albümümün çok sevdiğim bir eseriyle programımıza devam etmek istiyorum. Yalancı Bahar diyeceğiz.

0: Yalancı Bahar dedik. Benim albümdeki en sevdiğim şarkılardan bir tanesidir. Kıymetli arkadaşlarım da aynı albüm sound'ıyla çaldılar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir.
1: Tuğçe'ye bir şey söyleyebilir miyim? Çok güzel bir şarkı. Kimin bestesi bu?
0: Doğru söylüyor. Çok özür diliyorum. Sözler Funda Dicle'ye ait. Beste de sevgili müzik yönetmenim Bora Dicle'ye ait. Artık bunun anonsunu da yaptığımıza göre senin de ellerine kollarına sağlık. İki tane hareketli eserle devam etmek istiyorum. Bir tanesi Hava Nasıl Oralarda, üşüyor musun? Bir diğeri de Elveda Meyhaneci diyeceğiz. Biraz hareketlenelim, siz de bizlere evlerinizden eşlik edin istiyoruz.

Oh, fıkır fıkır bir şarkıydı. Hepinizin eline koluna sağlık. Çok çok güzel oldu bence. Umarım izleyenlerimiz de beğenmiştir. Şimdi birazcık yine ağırlaşıyoruz. Şükrü Torunlar'a ait bir Hicaz eserle devam edeceğim. Söyleyemem derdimi kimseye, dermanı olmasın diye diyeceğiz. Bilmiyorum, başında herhangi bir şeyimiz var mı? Aranamıyoruz var, tekim.

Çok teşekkür ediyorum kıymetli arkadaşlarım. Şimdi yine hareketli bir eserle devam edeceğiz. Kalbimde gizli bir sevgili arar.

Çok çok eskilerden bir şarkıydı biliyorsunuz, bu sevgili İzel söylemişti. Bebek diye bir şarkı. Sağ olsun Maestro'nun da aklına geldi bu. Eskilere götürdü beni de, bütün ekibi de. Ellerinize sağlık, hakikaten çok güzel oldu. Evet, şimdi sırada güzel bir eserimiz var. Bakalım ne geliyor, sürpriz olsun.

Ege'ye gittik geldik. Karşı yakaya gittik geldik. Ellerinize kollarınıza sağlık kıymetli arkadaşlarım. Şimdi bir Erol Sayan eseriyle devam etmek istiyorum. Ondan sonra biraz hareketleneceğiz. Bakalım ne geliyor.

Ellerinize kollarınıza sağlık arkadaşlar. Amma hareketli gittik ha. Koştura koştura yetiştim ama size. Güzel oldu. Ellerimize sağlık. Şimdi güzel bir türküyle yine devam edeceğiz. Hekimoğlu diyeceğiz.

Hekimoğlu türküsüyle yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Kıymetli arkadaşlarım, tüm müzisyen arkadaşlarım, ellerine, kollarına, yüreklerine sağlık. Bizler önümüzdeki hafta yine aynı saatte TRT Müzik kanalında Aşikar programıyla sizlerle birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Şimdi programımızın sonuna hep hareketlerle giriyoruz ya. İşte şimdi o hareketli şarkılardan iki tanesiyle veda edeceğiz. Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Müzikle kalın.

0: Perihan Kaya, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abim.
0: Canım
1: Sağ
0: benim,
1: olasın.
0: iyisin inşallah.
1: İyiyiz çok
0: İyi,
1: şükür.
0: çok
1: Bir
0: şükür.
1: biraz vurdu bahar
0: Olsun, olsun, olsun.
1: alerjisi. Çok şükür iyiyiz. Sizler
0: Olsun, hoş
1: nasılsınız?
0: geldin. İyiyiz. Değerli dostlar, Sazın Dilinden programının müdavimleri bu hafta da sizlere güzel bir türküyle, Muhsin Baba'dan bir türküyle geldik. Perihan Kaya okudu o türküyü. Gam yeme, gönül, gam
1: Ruhu
0: yeme.
1: şad olsun.
0: Ruhu şad olsun, evet. Konuşacağız daha Perihan.
1: Evet,
0: Sen öğretmenlik
1: sohbetimiz.
0: yapıyorsun, değil mi?
1: Evet, evet,
0: Öğretmenlik de
1: evet.
0: yapıyorsun. Türkülere de sevdalısın biliyorum. Eşin de bağlama sanatçısı.
1: Evet, çocuklarıma da,
0: TRT'de.
1: öğrencilerime, çocuklarıma da türküleri aşılamaya çalışıyorum
0: Maşallah. Oh ne güzel.
1: yıllardır.
0: Ne güzel, ne güzel. Şimdi biz de bir aşılama yapalım.
1: Aynen.
0: İstiyorsan bir
1: Gönderelim.
0: aşılama yapalım. Evet, bestesi bana ait. Sözleri canım amcaoğlu Serhat Kabaklı'ya ait olan bir eserle huzurlarınıza geleceğiz. Garadaşlar ak topu gagan eyler. Valla kara kardeş gün kara gündür. Soysuz biri bir derdimi bine

0: Esat abi,
1: Can.
0: öyle bir yürek var ki sizde. Bu türküler nasıl çıkıyor?
1: Ya işte çıkıyor, hiç karıştırma orayı. Perihan orayı karıştırma. Şimdi bu söz
0: yürek ister.
1: Serhat abinin sözü, yanında bir arkadaşını 12 Eylül öncesi Elazığ'da öğretmen arkadaşını vurmuşlardı.
0: Ona
1: Adnan
0: mı?
1: Baydilli, ona yazdı bunu.
0: Ona yazmış.
1: Ağıt olarak. Bu onun şeyidir, ağıtının sözleridir. Evet, dostlar devam ediyoruz. Perihan kardeşim, Perihan Kaya kardeşim bugün bizlerle. Ne okuyacağız şimdi?
0: Şimdi yine bir beste var. Bir dileğim var sende.
1: Bir dileğim var sende. Evet.

0: Ağzına, gönlüne sağlık.
1: Teşekkür
0: Çok güzel bir
1: ederim.
0: türkü
1: Çok
0: bu.
1: güzel bir türkü.
0: Şey mi?
1: Bu Nurettin
0: Rençberin,
1: Rençber'in
0: öyle mi?
1: okudu.
0: Evet ya,
1: Zannediyorum
0: ondan dinlemiştim.
1: söz kardeşine ait, müziği kendisine ait diye hatırlıyorum
0: Evet.
1: ama
0: İyi
1: ilk
0: ki
1: kez
0: getirdin. İyi
1: okuyorum
0: ki
1: burada.
0: getirdin.
1: Evet, ilk
0: Çok
1: kez
0: yer. Nurettin Reşber'e de selam
1: ekliyorum.
0: gönderiyoruz buradan.
1: Evet.
0: Sevgili dostlar, canlar, şimdi sıra bende. Perihan güzel bir türkü okudu. Şimdi uzaklara gideceğiz. Uzak derken Urfa'ya gideceğiz. Abdo'nun Mezarı diye bir uzun hava okuyacağız bir kıta. Arkasından sözü müziği bendenize ait olan bir eserle yolumuza devam edeceğiz. Gözünü toprak doyursun. Ne buldun gitti nelere.
1: Oh, oh, oh.
0: Bir gün çok pişman olursun. Vururlar yerden yerlere.
1: Nelere.

0: Bu nasıl bir türküdür? Bu nasıl bir duygudur?
1: Eyvallah. Teşekkür ederim Perihan. İşte bunlar yıllar önce yaptığımız şeyler.
0: Ağıt aldı bizi ayrı
1: Evet.
0: götürdü.
1: Evet.
0: Sizin ağıtınız ayrı götürdü.
1: Eyvallah. Sağ olasın.
0: Yüreğinize sağlık.
1: İşte. Yani çok içi boş bir şeyler okumam, yapmam. Böyle bir adetim var benim.
0: Olmadı
1: Böyle.
0: da hiçbir zaman duymadım da sizi.
1: Evet.
0: Çok
1: Böyle.
0: güzel etti.
1: Evet dostlar, canlar, ciğerler, pareler,
0: Canlarım,
1: türkülerin,
0: ciğerlerim.
1: güzelleri, sevenleri, hepiniz televizyon başındasınız biliyorum. Sizlere layık olabiliyorsak, o güzel kulaklarınıza güzel şeyler getirebiliyorsak ne mutlu bize. Bizleri destekliyorsunuz, farkındayız. Hep desteğinizi arkamızda hissediyoruz. Gene buyurun desteğinizi istediğiniz gibi verebilirsiniz. Biz hiç şikayet etmeyiz.
0: Ben de
1: Evet.
0: burada çocuklarımı,
1: Ha,
0: öğrencilerimi,
1: öğrencilerin.
0: o benimle birlikte türkülerimi okuyan öğrencilerime sevgiler gönderiyorum.

0: Eyvallah.
1: Onları çok seviyorum.
0: eyvallah Perihan'cığım. Sana da başarılar diliyorum. Eğitim
1: Sağ
0: başka bir şey tabii.
1: ol. Evet.
0: Hadi şeyde arada söylemiştin türkülerini, bu bayrağı bile olur mu öğrencilerime geçiyorum demiştin. Ondan da çok mutlu olmuştum.
1: Evet, Çanakkale'yi,
0: Çanakkale,
1: Bilo,
0: oh, bugünlerde evet.
1: bayrağı geçiyorum ben çocuklara.
0: Hadi başka bir şey geçelim bugün şimdi. Ne geçelim şimdi Perihan?
1: Şimdi Yaralı Ceylan'ım.
0: Evet. Evet, güzel, hareketli.
1: Evet. Hüseyin Karakuş'un bestesi, söz
0: Selam
1: müzik
0: buradan,
1: ona
0: selam
1: ait.
0: ona da.
1: Sevgilerimi, yine selamlarımı iletiyorum.
0: Evet.
1: Hemşerim kendisi.
0: Öyle değil mi?
1: Evet.

0: Çok güzel. Gönlüne sağlık,
1: teşekkür
0: nefesine
1: ederim.
0: Sağlık.
1: Sağ olun.
0: Efendim Perihan Kaya. Bu,
1: bu duygularla, bu yüreklerle, bu türküleri üretenlerin gönüllerine sağlık diyorum öncelikle.
0: Eyvallah, eyvallah, evet. Evet
1: Hüseyin
0: dostlar.
1: Hüseyin Karakuş'un ismini
0: zikredelim. Hüseyin Karakuş değil mi bu?
1: Ben tabii, ben kesinlikle nerede, ne zaman türkü söyleyeyim, hep üretenin ismini söylemek isterim. Çünkü
0: çok
1: onlar...
0: Bravo Perihan.
1: Yani yürekleriyle.
0: Gerçekten öyle
1: döküyorlar.
0: Olmak lazım. Şimdi bakıyorsun, dünkü birisi şarkı okuyor, sosyal medyada yazıyor ki işte şunun, o okyanın şarkısıymış,
1: evet,
0: döküsüymüş
1: evet,
0: gibi
1: evet.
0: Oluyor. Yanlış tabii. Kaynak kimse, onun bilinmesi lazım.
1: Bilinmesi lazım.
0: Dostlar,
1: kesinlikle.
0: Ordu Ünye taraflarına gideceğiz. Ünye'den çıktım da başım selamet, Ceviz Deresi'nde koptu kıyamet. Bakalım ondan sonra ne olmuş?

0: Bu Karadeniz boydan boya hareketli okuyorsun ama hep ağıtlar böyle oluyor ya.
1: Evet,
0: Gerçekten
1: ağıtları
0: hem
1: da
0: hareketli
1: gerçekten.
0: ama

0: hem ağlıyorsun. Öyle türküler var.
1: Aynen.
0: Mesela yol havası, tamam anlıyorum onu. Yola giderken bir şeyler okunuyor. Ama mesela bu hareketli gibi ama ağıt. Öyle Perihan.
1: Zaten Giresun ve Ordu farklı bir.
0: Farklı bir yer. Tokat da öyle.
1: Tokat tabii
0: Tokat,
1: yakınlar
0: Tokat'ı
1: oradan.
0: Ayrıca incelemek lazım. Gidip Tokat, gerçekten orada kalıp incelemek lazım. Öyle bir farklı bir evet, bölge ki.
1: Tokat'la
0: neler çıkıyor
1: Ordu
0: oradan.
1: Çok farklı. Tabii. Birbirine çok yakınlar. Evet.
0: Hadi bakalım Perihan'cığım.
1: Şimdi ben Kahramanmaraş Elbistanlıyım. Fakat doğmuşuz, hemen Gaziantep'e taşınmışız. Orada doğdum, büyüdüm. İlk ortaokul, lise orada bitti. Çocukluğumda dinlediğim, Halit Araboğlu'ndan öğrendiğim bir barak var.
0: Hadi bakalım.
1: Döne gelin.

0: Rüzgar gibi geçti. Rüzgar gibi geçti. Perihan ağzına sağlık.
1: Efendim,
0: Perihan
1: ederim.
0: Kaya bizlerle.
1: Sağ olun.
0: Bugün bizlerle güzel güzel Antep'e gittik, Barak'a gittik. Nizip, Kilis dedin. Evet, canımı aldın. Oralar gerçekten Halit Araboğlu. Canım, Allah rahmet eylesin. Ben de ondan çok şeyler çalışmışım. Beymayil'i ondan
1: çalışmışım.
0: Draman geze geze yüreğime
1: derd oldu.
0: Efendim, böyle bizim yurdumuzun her bölgesi can alır, can verir ayrıca. Şimdi Destanlar Burcu dediğimiz, bu arada ağzına sağlık, çok güzel oldu.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok güzel, çok güzel. Destanların Burcu dediğim, hani meydanlar okuyoruz, onun şairi. İşte kurudu göze pınarlar, onun şairi. Nitekim bir sürü destan yazmıştır benim hemşerim, canım, hocam. Rahmetli oldu Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu hocamdan adalet üzere yazdığı bir şiiri. Azerbaycan Eşterhan'dan dene dene nar gelir diye bir türkünün üzerine adapte ettik. Şimdi onu sizlere okumaya çalışacağız.

0: Ne güzel. Cümle söz ozanlara verilmeli.
1: Cümle, evet. Cümle ozanlara söz verilmeli.
0: Evet.
1: Çünkü bizim geçmişimizde toprakları... hep ozanlar şeyler anlatırlar millete. Ozanlardır dili milletin. Onun için
0: hayat
1: bugün dili. Dahi o ozanlar söylüyorlar. Bizler dinliyoruz. Bizler de bir şeyler okumaya çalışıyoruz Perihan.
0: Bu yıl çocukların da yeni nesil o kadar değişiyor ki elimden geldiğince vermeye çalışıyorum. Bu yılda çocuklarıma işte aşıklar ve ozanları tanısınlar diye onlara ödev verdim. Onlar geliyorlar 3-5 cümleyle araştırdıkları ozanları tanıtıyorlar. Bu çok güzel
1: bravo
0: bir şey
1: sana.
0: Oldu
1: bravo.
0: Onlara.
1: Bravo.
0: Elimden geldiğince kazandırmaya çalışıyorum.
1: Eyvallah. Onlara. Hizmet edeceğiz.
0: Aynen hizmet evet. edeceğiz.
1: Kültürümüze, folklorumuza hizmet edeceğiz. Evet.
0: Şimdi Dam Üstüne Çul Serer türküsünü okuyacağız.
1: Evet.
0: Birlikte okuyalım.
1: Ha okuyalım olur.
0: Hadi bakalım.
1: Olur.

0: Ne güzel söylemiş. Küçükten yar seveni cennete gönderir.
1: Eyvallah, eyvallah, evet. Değerli dostlar, geldik bu haftaki programımızın sonuna. Sazın dili tüm hızıyla devam edecek inşallah. Sözleri Ekrem Şama beyefendiye ait, bestesi Naçizane Bendeniz'e ait bir eserle sizlere veda ediyoruz. Perihan Hanım.
0: Ben de bir açıklama yapacaktım.
1: Söyle, buyur.
0: Hatta bir bölümü de sizin memlekette çekildi Esat abi. Ardahan Semah'ı yeni bir çalışmamız var. Klibini de çektik. Dijital platformlarda dinleyicilere sunuyorum.
1: Eyvallah.
0: Tıklanırsa, dinlenirse çok mutlu
1: oluruz. Bilsinler, araştırsınlar. Aynen. Efendim, hoşça kalın.